Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu.

hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

0: Ey Muhammed! Rabbin tarafından sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, ona inanmayan kör gibi midir? Ancak aklı başında olanlar bundan öğüt alırlar.
1: اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقُ
0: Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar.
1: وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ
0: Onlar Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri birleştirirler. Rablerinden korkarlar ve kötü hesaptan endişe ederler.

0: بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
1: Onlar Rablerinin rızasını dileyerek sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcarlar ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte dünya yurdunun güzel sonucu onlarındır.
0: Cennetu adenin yedekulûneha ve men salâ.

0: Onlar Adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlar da onlarla beraber girerler. Melekler de her kapıdan onların yanlarına girerler.
1: Selamun aleykum bima sabertum fe ni'me ukbeddar.
0: Melekler onlara sabretmenize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir derler.

0: Allah'a verdikleri sözü iyice sağlamlaştırdıktan sonra bozanlara, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri koparanlara ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara gelince, işte lanet onlaradır. Dünya yurdunun kötü sonucu olan cehennem de onlar içindir.
1: Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakadir. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ
0: Allah rızkı dilediği kimse için genişletir, dilediğine de daraltır. İnkarcılar dünya hayatıyla sevindiler. Oysa dünya hayatı ahirete göre sadece az bir menfaatten ibarettir.
1: وَيَقُولُ

İnkar edenler ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi derler. Sen de ki şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

0: Onlar iman etmiş olup kalpleri Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur. İyi bilin ki Allah'ı zikretmekle kalpler huzur bulur.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ
0: İman edip salih amel işleyenler için bir mutluluk ve varılacak güzel bir yer vardır.

Böylece biz seni kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmete sana vahyettiğimiz Kur'an'ı onlara okuman için peygamber olarak gönderdik. Onlar Rahman olan Allah'ı inkar ediyorlar. De ki o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona güvendim. Dönüşte yalnız onadır.

0: تصيبه بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد.
1: Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut da ölülerin konuşturulduğu bir Kur'an olsaydı, o bu kitap olurdu. Oysa bütün işler Allah'a aittir. İman edenler bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola iletirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar yaptıkları kötü şeyler yüzünden inkar edenlere devamlı bir bela gelecek veya yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez.
0: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ.
1: Andolsun ki senden önce nice peygamberlerle alay edilmiştir. Ben inkar edenlere mühlet verdim. Sonra da onları yakaladım. Onlara verdiğim azabım nasıl oldu bir görseydin.
0: اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ.

0: كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Herkesin kazandığını gözetip koruyan Allah, bunu yapamayan putlarla bir olur mu? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. Sen de ki, onlara bir at takın. Yoksa siz Allah'a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yoksa boş sözler mi söylüyorsunuz? Bilakis inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
0: لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقُ.
1: Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur.
0: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ

Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin altından ırmaklar akar. Yiyecekleri de gölgesi de süreklidir. İşte bu kötülükten sakınanların güzel sonucudur. Kafirlerin sonuysa ateştir.

0: أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.
1: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. Onlara de ki, bana ancak Allah'a kulluk yapmam ve ona ortak koşmamam emredildi. Ben yalnız ona davet ediyorum ve dönüşüm de yalnız onadır.
0: وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ

0: Böylece biz Kur'an'ı Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Eğer sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan, senin Allah tarafından ne bir dostun olur ne de bir koruyucun.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ

Andolsun ki senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mucize getirmesi mümkün değildir. Her sürenin yazıldığı bir kitap vardır.

0: hisab.
1: Ey Muhammed, onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz. Yahut göstermeden önce senin canını alırız. Sana düşen ancak tebliğ etmektir. Hesap ise bize aittir. Evvelen

0: Onlar bizim yeryüzüne gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah dilediğince hükmeder. Onun hükmünü bozacak bir kimse yoktur. O hesabı çabuk görür.
1: وَقَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارُ
0: Onlardan öncekiler de hile yaptılar. Bütün hilelerin cezasını vermek Allah'a aittir. O herkesin ne kazandığını bilir. Kafirler de bu dünya yurdunun güzel sonucunun kimin olduğunu yakında bileceklerdir.
1: وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ
0: İnkar edenler sana, sen peygamber değilsin derler. Sen de onlara de ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitap bilgisi bulunanlar yeter. İbrahim Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 52 ayettir. Hazreti İbrahim ailesinden söz edildiği ve onun yaptığı dua anlatıldığı için bu adı almıştır.

0: الطُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
1: Elif, Lam, Ra. Ey Muhammed! Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
0: Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard ve veylun lil kâfirîne min azâbin şedîd.
1: O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Uğrayacakları şiddetli bir azaptan dolayı vay kafirlerin haline.
0: اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ
1: Onlar dünya hayatını ahirete tercih ediyorlar. Allah yolundan alıkoyup o yolun eğrilmesini istiyorlar. İşte onlar derin bir sapıklık içindedirler.
0: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

0: وهو العزيز الحكيم.
1: Biz her bir peygamberi ancak kendilerine açıkça anlatsın diye kavminin diliyle gönderdik. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

0: Andolsun ki biz Musa'yı kavmini karanlıklardan ayrılığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiştekilerin başına gelen olaylı günlerini hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. İşte bunda çokça sabredip şükreden herkes için nice ibretler vardır.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

0: جاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o sizi Firavun soyundan kurtarmıştı. Onlar sizi kötü işkencelere uğratıyorlar, oğullarınızı kesiyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı.
0: وَاِذْ تَأَذَّ

Hani Rabbiniz, andolsun ki şükrederseniz sizin için nimetlerimi arttırırım. Nankörlük ederseniz şüphesiz ki benim azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti.

0: miydi?
1: Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekilerin hepsi nankörlük etseniz, iyi bilin ki Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır demişti.
2: أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ بَعْدِهِمْ

Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelen ve sayılarını Allah'tan başkasının bilmediği kavimlerin haberi size gelmedi mi? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişlerdi. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürüp, "Biz sizin tebliğ etmek üzere gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz. Bizi kendisine davet ettiğiniz din hakkında da şüphe ve endişe içindeyiz," dediler.

0: onların peygamberleri, göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah hakkında herhangi bir şüphe mi var? O sizi günahlarınızı bağışlamak ve sizi belirli bir zamana kadar ertelemek için imana davet ediyor dediler. Onlarsa, siz de sadece bizim gibi birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıkları şeylerden çevirmek istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir delil getirin dediler.
1: قالت

0: وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: Peygamberleri onlara demişlerdi ki, evet, biz de ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine peygamberlik ihsan eder. Allah'ın izni olmadan size bir delil getirmemiz bizim için mümkün değildir. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.
0: وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ.
1: Bize yollarımızı göstermiş olan Allah'a neden güvenmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere elbette katlanacağız. Güvenecek olanlar yalnız Allah'a güvensinler.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ

0: آياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.
1: İnkar edenler peygamberlerine, ya sizi memleketimizden çıkaracağız veya siz de bizim dinimize döneceksiniz dediler. Rableri de peygamberlere şöyle vahyetti: biz zalimleri mutlaka helak edeceğiz. Onlardan sonra yerlerine sizi yerleştireceğiz. Bu da huzurumda hesaba durmaktan ve tehdidimden korkanlar içindir.
0: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
1: Peygamberler Allah'tan zafer istediler ve her bir inatçı zorba helak olup gitti.

0: idi.
1: Bu helakin ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli bir su içirilir.
0: يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ.
1: O suyu yutmaya çalışır ama boğazından geçiremez. Kendisine her taraftan ölüm geldiği halde o yine ölemez. Bundan sonra da ağır bir azap vardır.

0: ذلك هو الضلال البعيد.
1: Rablerini inkar edenlerin amellerinin hali, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte bu haktan uzak bir sapıklıktır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ
1: Görmez misin ki Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Eğer dilerse sizi yok eder, yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç değildir.

0: Halkın hepsi Allah'ın huzuruna çıkarlar. Güçsüzler büyüklük taslayanlara, "Şüphesiz ki biz size tabiydik. Şimdi Allah'ın azabından hiçbir şeyi bizden uzaklaştırabiliyor musunuz?" derler. Onlar da, "Eğer Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi doğru yola götürürdük. Artık sızlansak da sabretsek de birdir. Bizim için kaçıp sığınacak bir yer yoktur," derler.
1: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ

0: قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: İş bitirilince şeytan der ki, Allah size gerçeği söz vermişti. Ben de size söz verdim ama size verdiğim sözden caydım. Aslında benim sizi zorlayacak hiçbir gücüm yoktu. Ancak sizi isyana davet ettim. Siz de benim davetimi hemen kabul ettiniz. Öyleyse beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Zaten önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da tanımamıştım. Şüphesiz ki zalimler için acı bir azap vardır.''

İman edip salih amel işleyenler, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokulurlar. Rablerinin izniyle orada ebedi olarak kalırlar. Onların oradaki esenlik dilekleri selam sözüdür.

0: ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء.
1: Görmez misin ki Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir kelime, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir.
0: Tu'ti ukulaha kulle hinin bi'izni rabbiha وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. İşte Allah öğüt alsınlar diye insanlara böyle misaller getirir.

0: Kötü bir kelime de yerin üstünden koparılmış, kararı olmayan kötü bir ağaç gibidir.
1: يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ.
0: Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sağlam bir sözle sabit tutar. Allah zalimleri saptırır ve Allah dilediğini yapar.
1: Elem

0: النار جهنم يصلونها وبئس القرار.
1: Allah'ın nimetini nankörlükle değiştirenleri ve kavimlerini helak yurduna, yani girecekleri cehenneme sokanları görmüyor musun? Orası ne kötü karargâhtır.
0: وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَب۪يلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَاِنَّ مَصِيرَكُمْ اِلَى النَّارِ.
1: Onlar halkı Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koştular. De ki, şimdi eğlenip faydalanın, sonunda varacağınız yer ateştir.

0: وعلانية
1: وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
2: Ey Muhammed! İman eden kullarıma söyle de namazı kılsınlar, alışverişin ve dostluğun olmayacağı bir günün gelmesinden önce kendilerine verdiğimiz rızıklardan bir kısmını gizli ve açık olarak Allah yolunda harcasınlar.

0: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkaran, buyruğuyla denizde akıp gitmesi için gemileri emrinize veren, ırmakları hizmetinize gökleri

0: لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
1: Allah kendisinden istediğiniz her şeyi size vermiştir. Eğer Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz onları sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim ve çok nankördür.
0: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ.
1: Bir zamanlar İbrahim şöyle demişti: Ey Rabbim, bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzaklaştır.

0: İnneke gafurur rahim.
1: Ey Rabbim, şüphesiz ki o putlar insanlardan birçoğunu saptırmıştır. Kim bana tabi olursa şüphesiz ki o bendendir. Kim de bana isyan ederse gerçekten sen çok bağışlayıcısın, çok merhamet edicisin.

0: Ey Rabbimiz! Ben soyumdan bazılarını senin kutsal evinin yanında ikinsiz bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen insanlardan bir kısmının kalplerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları çeşitli meyvelerle rızıklandır.
1: Rabbena inneke te'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin.

0: Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz.
1: Elhamdülillahi'llezî vehebeli alel kibri İsmail ve İshak. İnne rabbî lesemî'u'd-duâ.
0: Bana ihtiyarlığımda İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki benim Rabbim duayı işitir, kabul eder.
1: Rabbi cealni mukimes salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua.
0: Ey Rabbim, beni de soyumdan gelenleri de namazı dosdoğru kılan kimseler yap. Ey Rabbimiz, duamı kabul et.
1: Rabbena ğfir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab.
0: Ey Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla.

0: Sakın sen Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onların azabını sadece gözlerin şaşkınlıktan donup kalacağı bir güne erteliyor.
1: مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ.
0: O gün başlarını yukarı kaldırmış oldukları halde çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine dönmeyecek şekilde sabit kalır. Kalpleri ise bomboştur.

0: Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği günden korkut. Haksızlık yapanlar o gün, "Ey Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar ertele de senin davetini kabul edelim, peygamberlere tabi olalım" derler. Onlara, "Siz daha önce sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz?" denir.
1: وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ
0: Siz kendilerine haksızlık edenlerin yerlerine oturmuştunuz. Onlara nasıl azap ettiğimiz size açıklanmıştı. Ayrıca sizin için misaller de getirmiştik.

0: Onlar hilelerini yaptılar. Oysa onların hileleri dağları yerinden oynatacak güçte olsa bile yaptıkları hilenin cezası Allah'ın yanındadır.
1: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامٌ
0: Allah'ın peygamberlerine olan vaadinden cayacağını zannetme. Allah çok güçlüdür, intikam sahibidir.
1: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
0: Yer başka bir yerle, gökler de başka göklerle değiştirildiği gün, insanlar tek ve kahredici olan Allah'ın huzuruna çıkarlar.
1: وَتَرَى الْمُجَرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَادِ
0: O gün günahkarların bir arada zincirlere vurulmuş olduklarını görürsün.

0: Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş kaplar.
1: Liyeceziyallahu kulle nefsim ma kesebet. İnnallâhe serî'ul hisâb.
0: Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.
1: Hâzâ belâğun linnâsi ve liyunzerû bihi ve liya'lemû ennemâ huve ilâhun vâhid. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.
0: Bu Kur'an korkutulsunlar, Allah'ın yalnız bir tek ilah olduğunu bilsinler ve aklı başında olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye insanlara bir tebliğdir.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü arttır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi.
Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Turhal Zile yolunun 41-47. Kilometreleri, Bingöl Solhan yolunun 5-6. Kilometreleri, Çanakkale Çan yolunun 39-40. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Hasret rüzgarları çok erken esti.

0: çaya karanfil katardın, kattın. Zarif gülüşünü, inceden telaşını, çaktırmadan gözyaşını katardın, kattın. Sen benim o canımsın, bu gidiş hangi gidiş? Bir daha döner misin? Hayatın tuzağına düştük, sevginin uzağına. Al ger beni bin yıllık çarmıhına. Yorgun bedenimi taşla, toprağına götür beni. Hüznünle birlikte göm beni, bağışla. Şimdi bir aşka ağlıyorum, Azrail'den koparıp getirdiğim acılı bir aşka. Gideli ilk defa çay demliyorum, İçine karanfil katıyorum, içemiyorum, usulca ağlıyorum. Al götür beni. Gittin ya, gittin işte. Hiç aklımdan geçmeyen şeyler geliyor aklıma. Çalı çırpı kurduğumuz sırça saray.
1: Hain darbe girişiminin üzerinden bugün tam 10 yıl geçti. Evlerinden çıkan gençler, yaşlılar, kadınlar, erkekler ay yıldızlı bayrağın gölgesinde omuz omuza yürüdü. Tankların karşısına yalnızca bedenlerini değil, inançlarını da koydular. Kurşunların üzerine korkusuzca yürüyen o insanlar dünyaya şu gerçeği ilan etti. Bu millet iradesini namlunun gölgesinde teslim etmez. 15 Temmuz yalnızca bastırılmış bir darbe girişimi değildir. Aynı zamanda milletin demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesini tarihe mühürlediği bir gecedir. O gece verilen mücadele yalnızca bir darbe girişimini durdurmadı. Aynı zamanda millet iradesinin hiçbir silahın, hiçbir vesayetin, hiçbir ihanet odağının üzerinde olduğunu tüm dünyaya ilan etti. Şehitlerimiz bu vatanın bağımsızlığı için en büyük bedeli öderken, gazilerimiz cesaretleriyle gelecek nesillere unutulmayacak bir miras bıraktı. Bugün hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. O gece karanlığa geçit vermeyen milyonların yazdığı demokrasi destanını bir kez daha saygıyla selamlıyoruz.

Günaydın, günaydın, günaydın. Kanal 7 ekranlarına, Ülke TV ekranlarına hoş geldiniz kıymetli izleyenler. Ben Şahin Karakaya. Kanal 7'de sabah Ülke'de bu sabah programında bugün 15 Temmuz özel yayınlarıyla karşınızdayız. Gün boyunca sayın seyirciler Türkiye'nin farklı noktalarından, İstanbul'dan farklı noktalardan canlı yayınlarımız olacak. 15 Temmuz hain darbe girişiminde ve sonrasında neler yaşandı hepsine bakacağız. Arkadaşlarımız sahada olacak. Editör arkadaşlarımız haber merkezinde haberleri hazırlayacak. Bizler de sizlere 10 yıl önce hainlerin gerçekleştirmeye gayret gösterdiği, çalıştığı ama çok şükür Rabbimize ki başaramadıkları o hain geceye gideceğiz, bakacağız. Bir bir anlatmaya gayret göstereceğiz. Evet, yoğun bir gündem bugün. 10. yıl dönümü 15 Temmuz'un ve bu yoğun gündemde hemen programımıza hiç ama hiç böyle ara vermeden, fire vermeden başlayalım. Bu arada 552-157-0707 dualar gelecek bugün eminim. Efendim 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik mesajlar gelecek. Şimdiden söyleyelim, bugün haber daha çok, yorum biraz daha az olabilir. Mesajlarınız biraz daha az olabilir kıymetli izleyenler. 552-157-0707 en sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya takip, mesaj ve yorumlar oraya gönderilebilir. Bizler için bu önemli. Darbeyi yendik çok şükür. Prangayı kırdık. Yeni Şafak'tan bakacağım, Yeni Şafak'tan gideceğim sıradaki haberime. Buyurunuz. Darbeler dönemini kapatan 15 Temmuz direnişinin üzerinden 10 yıl geçti. FETÖ'cü hainlerin kalkışmasını 253 şehit vererek önleyen Türkiye, yurt içi ve dışındaki vesayet odaklarını da bitirip prangalarını kırdı. Türkiye geçen 10 yılda Suriye'den Karabağ'a, Doğu Akdeniz'den Libya'ya tarihi başarılar kazandı. 7 Şubat MİT ve 17-25 Aralık kumpaslarının ardından kamu kurumlarından temizlenmeye başlayan FETÖ'cüler 15 Temmuz askeri darbe girişimiyle süreci tersine çevirmek istemişti. Devleti tamamen ele geçirecek ve örgüt lideri Fethullah Gülen bir muzaffer olarak Türkiye'ye dönecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen yüz binlerce vatandaş destansı mücadeleyle darbecileri durdurdu. 16 Temmuz sabahı 27 Mayıs 1960 darbesiyle başlayan askeri müdahaleler dönemi kapandı. Daha önemlisi 50 yıldır devlete sızan FETÖ'cülerin kamu kurumlarından temizlenmesiyle Türkiye'nin önü açıldı. 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye yine bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştı. O geceye bir gidelim. Neler yaşandı? Bir bakalım mı? Buyurunuz.

0: Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur.
1: Asla ve asla demokrasiyi kesintiye uğratacak faaliyetlere müsamaha göstermeyecek.
2: 15 Temmuz 2016, Türkiye'nin demokrasi tarihinin en karanlık gecelerinden. Paralel ihanet çetesi darbe girişimiyle devletin yönetimini ele geçirmek istedi.
3: Komutanın bomba ihbarı mı var?
4: Şaka değil.
3: Ciddi mi diyorsun?
4: Herkes evine gitsin.
3: Teşekkürler, sağ ol.
2: FETÖ'cü askerler köprüye esir aldı. Gecenin ilerleyen saatleriyle vatandaşlar köprüde toplanmaya başladı. Ardından zırhlı araçlar namlularını vatandaşa yöneltti. Silah seslerinin yankısını tekbir sesleri araladı.
5: Ben Türk evladıyım. Hiç korkmadım, korkmam. Hiçbir arkadaşım bir santim geri adım atmayacağından da adım Mustafa Çalışkan kadar eminim. Arkadaşlarım Allah korusun, herkes sizde koruyor.
2: Vatandaşlar yaralılara müdahale ederken darbeci teröristler durmadı. Kurşun yağdırmaya devam etti. O gün genci yaşlısı Boğaziçi Köprüsü'ndeydi. Halk darbecileri ikna etmek istese de olmadı. Gecenin sonlarına doğru silah sesleri arttı.
6: Hangi piçin evladı ya?
7: Birisi vurulmuş.
2: Onlarca şehit verildi. Darbecilerin tanklarına meydan okurken açılan ateşte canlarını verdiler. Darbecilere karşı çarpışan polis memuru da vardı aralarında. Cesur babalar da.
7: Hacı'yı vurmuşlar bak, Hacı'yı. Hacı'yı vurmuşlar, Hacı'yı.
2: Halil Kantarcı, 28 Şubat'ta henüz 15 yaşındayken idamla yargılandı.
8: Bu yolda kefenimizle yürüyoruz ve bunların hakkından gelecek ve evvelallah bu ülkemizi birlik, beraberlik içerisinde geleceğe taşıyacağız.
2: Bu görüntüler 15 Temmuz akşamı İstanbul Çengelköy'de amatör kamera tarafından kaydedildi.
9: Götü kan kaybediyor.
10: Müslümanlar yardıma!
9: Gerekçesini alın, buraya gelin.
2: Hainlerin sivilleri taramasının hemen ardından dehşete düşüren bir mücadele başladı.
11: Bir bez bir şey çıkarsın, yarasına bastırın. Bir kemer ve bir bez selal çıkar, bastırın.
12: Yapma lan sana, yapma! Vatandaşın kiler çekiyorlar ya!
13: Zor benim var! Bak şurada! Bak!
2: Yeni Şafak gazetesi foto muhabiri Mustafa Canbaz oğlundan aldı darbe haberini. Canbaz şehadetinden tam bir ay evvel en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye'deki tüm ulu camilerin fotoğraflarını tek bir kitapta toplamıştı. FETÖ'cü teröristler Kadıköy Acıbadem Caddesi üzerindeki Türk Telekom binasını ele geçirmeye çalıştı. Hainler vatandaşların direnişiyle karşılaştı. Darbeciler burada kendilerine direnen vatandaşlara ateş açtı. Çatışmalar İstanbul'un dört bir yanında devam etti. Binlerce kişi tanka tüfeğe göğüs gerdi. Türkiye birlik ve beraberliğini bir kez daha gözler önüne serdi. 15 Temmuz gecesi Türkiye uçurumun kenarından döndü.
10: Şu an bu bomba atıldı. Adamın ayağı gitti ya. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Allah şehadetini kabul etsin inşallah.
2: Sabah 08.16 sıralarında gece boyunca tanklarla kapatılan Boğaziçi Köprüsü kısmen trafiğe açıldı. Köprüyü tutan 50 darbeci asker teslim alındı. Ve demokrasi nöbetleri başladı. Darbecilere karşı tüm Türkiye ayağa kalktı. Milyonlarca kişi 81 ilde gece gündüz demeden sokaklarda kaldı. Edirne'den Kars'a kadar bütün illerde vatandaşlar şehir merkezlerinde toplandı. Darbeye karşı Boğaziçi Köprüsü'ndeyiz yürüyüşüne genç yaşlı kadın erkek yüz binlerce vatandaş katıldı. İstanbul'un dört bir tarafından darbe girişiminin başladığı noktaya akın edenler geç saatlere kadar köprüdeydi. Metrobüsler ve Boğaziçi Köprüsü üzerinde insan seli oluştu. Üsküdar Altunizade'de toplanan yüz binler hep bir ağızdan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, darbecilere idam" sloganları eşliğinde yürüdü. 25 Temmuz'da Boğaziçi Köprüsü'nün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu.
13: Vatandaşlarımızın şehit edildiği Boğaziçi Köprüsü'nün adının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmesine de karar verilmiş.
2: FETÖ'cü teröristler kirli ve büyük bir organizasyonla 15 Temmuz akşamı darbe ve işgal girişiminde bulundu. Ancak dimdik ayakta duran bir millet onlara geçit vermedi. Darbecilerin silahlarına rağmen iman gücü baskın geldi. Cuntacıların silah sıktığı vatan evlatları kritik yerlerde yaptıkları savunmayla tarihi değiştiren bir destan yazdı.

0: Amerikan doları 47,04, avro 53,74, gram altın 6162, çeyrek altın 10.110 lira. Brent petrol 84 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 14.079 puandan kapattı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce.

0: Otokratik. Meteorolojiye göre Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerinde yağmur bekleniyor. Ankara ve İstanbul 29, İzmir 35, Isparta 32, Kayseri 31, Giresun 26, Erzurum 28, Batman 40 derece olacak.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
2: sınırsızca. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Akbay, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: paketi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten, şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden, çipuraya, çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
3: bir adım önde. Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Şu anda ülkemin cumhurbaşkanı olarak şunu çok açık net söylüyorum. Kurucusu olduğum partimin tüm mensupları, bunun yanında milli iradeyi oluşturan cumhurun kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyorum. Ve şehirlerimizin meydanlarında biz halkımızla el ele olacağız. Ve bu kalkışmayı yapanlara gereken dersi orada vereceğiz.
8: Cumhurbaşkanı bu konuşmaların ardından İstanbul'a doğru yola çıktı. O çıktıktan 15 dakika sonra kaldığı otel FETÖ'cü teröristler tarafından bombalandı. FETÖ üyesi teröristler 3 helikopterle Erdoğan'ın kaldığı otele ateş açtı. 40'a yakın darbeci asker de oteli ablukaya aldı. Hainlerin hedefinde halkın oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanı vardı. Erdoğan otelden ayrıldığı için saldırıdan etkilenmedi. Saldırı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Polisler FETÖ'nün askerleriyle çatışmaya girdi. 2 polis şehit oldu. Paralel terör çetesinin darbe girişiminde en dikkat çeken noktalardan biri de Atatürk Havalimanı'ydı. 3 tank, 40'a yakın asker havalimanını işgal etti. FETÖ'cü teröristler giriş çıkışları durdurdu. Bir grup uçuşları engellemek için de apronu işgal etti. Bir F-16'da İstanbul semalarında uçup yolcu uçaklarını Atatürk Havalimanı'na inmesine izin vermedi.
9: Ateş atıyor ya, asker var mı?
10: Hangi peygamber?
9: Buraya almaya geldik, buraya kimlerden kapanıyor?
8: Paralel yapı militanlarının havalimanını ele geçirmeye çalıştığı dakikalarda halk bölgeye akın etti. Kimisi tankın üzerine çıktı, kimi de çekicinin direksiyonuna geçip askerlere geçit vermedi. O dakikalarda TC ATA uçağıyla İstanbul'a gelmeye çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan için tehlike hala sürüyordu. FETÖ'cü teröristler Cumhurbaşkanı'nın uçağını düşürmeye çalıştı. Uçağın rotası CIA güdümlü Stratfor tarafından Twitter'dan paylaşıldı.
11: Pilot soruyor bana nereye gidiyoruz diye. Sen dedim şimdi buradan Ankara-İstanbul arası bir kertiz al. Ben sana mesafe yaklaştıkça son anda söyleyeceğim. Tabii belli bir yere geldik ki ben de şimdi haritadan şeyden takip ediyorum ekranları. Kaptana sordum. Şu anda İstanbul'un durumu ne, Ankara'nın durumu ne? Dedi ki İstanbul'da şu anda pistler karartılmış vaziyette. Peki sen bu haliyle inebilir misin? Dedi ki inerim ama çok riskli. Riski nedir dedim. Pistin üzerine dedi tır mır bir şeyler tank falan koymuş olabilirler dedi. Sen dedim şöyle bir hele oraya yönel. Önce gerekse bir alçak uçuşla pistin üzerinden geç. Ondan sonra tekrar T testleri iniş yap. Piste gelmeden önce bu arada İstanbul Emniyet Müdürü'nü aradım. Kule o anda işgal altındaydı. Dedim ne kadar zamanda kuleyi boşaltırsın? Şu anda biz dedi operasyon hazırlığındayız. Hemen dedi başkanım mahalledeyiz. Sağ olsun onlar kuleyi hemen anında hallettiler. Oradaki işgalcileri hepsini derdest ettiler.
8: Erdoğan'ı taşıyan uçak İstanbul semalarına geldiğinde Atatürk Havalimanı Kulesi'yle temasa geçti. TC Ata uçağı darbeci F-16'lardan kaçınmak için sivil uçak kodu kullandı. Pilotla kule arasındaki irtibat telsiz konuşmalarına yansıdı.
5: 8456 İstanbul.
6: Devam edelim.
5: Hocam bir trafik bilgisi vereceğim. Askeri bir trafik temasımız yok. Akıncı'dan kalktığını öğrendik. Şu an Boğaz üzerinde 1500 fitli 6000, 7000 fit arasında sürekli dalış ve tırmanış yapıyor. Meydan kuzeydoğusu civarlarında dolanıyor. Yani genelde Boğaz civarı çok kuzeye çıkmadan dolaşıyor. Niyetini bilmiyoruz. Temasımız yok. Hızlı bir trafik. Muhtemelen askeri. Ne amaçla kalktığını dahi bilmiyoruz yani. O yüzden bunu söylemek istedim.
6: Anlaşıldı efendim. Biz de 05'e devam edelim. Bir an önce iniş olursa memnun olacağız. Trafikle ilgili de bir durum olursa bilginizi bekliyoruz sadece.
8: Erdoğan'ın uçağı sivil koduyla Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
12: Buraya gelmeden önce farklı bir yerdeyim Marmaris'te. Ve ayrıldığım yerde de hemen arkamdan oraları ne yazık ki aynı şekilde bombalamışlar. Herhalde bizim hala orada olduğumuzu zannediyorlardı. Ve buraya gelişimizi de herhalde takip edemediler.
8: Erdoğan'ı İstanbul Havalimanı'na gelişinde on binler karşıladı. Cumhurbaşkanı bir kez daha kameraların karşısına geçti. İhanet çetesi hak ettiğini bulacak dedi. Kefenle yola çıktıklarının altını bir kez daha çizdi.
12: Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşinen söyleyeyim. Milletin oylarıyla iş başına gelmiş olan bir hükümete, milletin oylarıyla iş başına gelmiş anayasanın ifadesiyle başkomutan olarak Tayyip Erdoğan'ı hazmedemeyişleri, bu iş onlar için bir bitiş olmayacak. Biz bu yola, bu kutlu davaya başımızı koymuşuz. Buraya biz canımızla, kefenimizle bu yola çıkmışız.
8: Cumhurbaşkanı daha sonra kendisini dışarıda bekleyen kalabalığa seslendi. Pensilvanya'daki terör örgütü liderine mesajları vardı.
13: Ayarıyla, ayarın silahları bu millete yönetecek kadar alçak durumudur. Bu millete yaptığın ihanet yeter. Evet, sıkıysa memleketine gel.
8: Erdoğan konuşmasının ardından bir süre daha havalimanında kaldıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise halkla direnişe geçmeyi tercih etmedi. Havalimanına inişi Cumhurbaşkanı'ndan önce olan Kılıçdaroğlu önce VIP salonda bekledi. Sonra yaşanan telefon trafiğinin ardından tanklar çekildi, Kılıçdaroğlu koşar adımlarla havalimanından ayrıldı. Geceyi Bakırköy Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde geçirdi.
14: Uçaktan iner inmez bu olaydan haberimiz oldu. Şimdi dikkatle izliyoruz ve arkadaşlar bilgilendiriyorlar. Evet.
8: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise darbeye karşı dik duruşunu ilk dakikalarda ortaya koydu. Genel merkeze parti kurmaylarıyla geldi, güvenli bir yere geçme önerisini reddetti. Hemen başbakanla temasa geçti. Biz bu yaşananlara karşı siyasi iktidarın yanındayız mesajını iletti.
15: Türk Silahlı Kuvvetleri içine yuvalanmış vatan ve millet hasımları gecemizi zehir etmiş, tarihimizde eşine az rastlanır bir ihanetin taraf ve failleri olmuşlar.
16: Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir grubun darbe girişimiyle karşı karşıyayız.
8: Medya o gece yayınlarına ara vermeden devam etti. Çağrılar hem minarelerden hem de televizyonlardan sürekli yapıldı. Darbeci askerler bu sefer Doğan Medya Center binasına baskın yaptı. Baskının püskürtülmesi için ülke TV ekranlarından da çağrı yapıldı.
17: Şerefiyle görevinin başındadır.
16: Bir saniye. Bir grup asker Doğan Medya Center'a girmiş. Altını çiziyorum. Bir grup asker Doğan Medya Center'a girmiş. Israrla bir şey söyleyeyim. Normal zamanlarda eleştiririm. Ayrı mesele. Ama şimdi gideceksiniz. Doğan Medya'yı bunların, bu çetenin elinden kurtaracaksınız.
8: CNN Türk'ün yayını darbeci askerler tarafından bir süre engellendi. Binanın içinde askerlerle gazeteciler arasındaki tartışmalar kayıt altına girdi. Yönetime el koymaya kalkışan hainler karşılarında milleti buldu. Başta TRT binası olmak üzere kritik noktaları basan askerler yakalandı. Bazıları da kendiliğinden teslim oldu. Darbe girişimi millet tarafından püskürtüldü.

0: Evet, yaşananlar sayın seyirciler, o gece tüm Türkiye'de neler oluyor, neler bitti. 10 yıl önce bir anda o geceye döndük değil mi? 552-157-0707'ye gelen mesajlara bakıyorum. Hızlıca sağ olunuz, var olunuz. Ayşe Hanım yazmış, selamünaleyküm demiş, aleyküm selam. Kısas şartı o hainleri toplayıp yapılacaktı. Milletin vergisiyle yan gelip yatmayacaklardı. Emekli olunca da aylık verilmesini çok acı bir gündü. Hala unutmadık. Allah onlara kahretsin demiş Ayşe Hanım gönderdiği mesajında. Mustafa Bey Gaziantep'ten yazmış. Rabbim bu ihaneti yapanların başta elebaşları Fethullah olmak üzere lanet eylesin. Azapları şedid olsun. Ölen kardeşlerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim onlardan ve o gece meydanlarda olan yiğitlerden de razı olsun diyor Mustafa Üstütüncü Gaziantep'ten gönderdiği mesajda. Şahin Bey günaydın demiş. Teşekkür ediyorum, sizlere de günaydın. 15 Temmuz milletimizin demokrasiye olan bağlılığının en güçlü göstergesidir. Bu özel günün yıl dönümünde tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum. Rabbim bir daha yaşatmasın demiş Merve Hanım. İhsan Bey, İhsan Tığlıoğlu diyor ki ne mutlu demokrasiyi savunan 15 Temmuz şehit ve gazi aileleri o gece sabaha kadar demokrasi ve hükümetin cumhurbaşkanı ve sivil devlet görevlisi vatandaşlarımız ve şahsınız basın mensuplarına selamlar olsun. Allah dualarımız sizinle olsun demiş İhsan Bey. Evet, Merve Sena Sümer 15 Temmuz milletimizin demokrasiye olan bağlılığın en güçlü göstergesidir demiş. Allah yaşatmasın demiş. Eyvallah, sağ olunuz, var olunuz. Eksik olmayınız efendim. Arkamda başlık ihanet yöntem değiştirdi şeklinde Milliyet'ten gideceğim bu habere. MHP lideri Devlet Bahçeli darbe girişiminin 10. yılında FETÖ uyarısı yaptı. Tehdit bitmedi, ihanet yöntem değiştirdi dedi. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemlidir diye de ekledi. Dün grup toplantısı vardı. Grup toplantısında yaptı konuşmayı Sayın Devlet Bahçeli. FETÖ'yle mücadelenin geçmişte kalmış bir mesele olmadığının altını çiziyor özellikle. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez ifadelerini kullanıyor. Bir bakalım.
1: 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içeriden çökertilmek, milli egemenliğinin gasp edilmek ve Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür.
2: 15 Temmuz'u işgal teşebbüsü olarak niteledi. Bağımsızlık mücadelesine vurgu yaptı.
1: Aradan geçen 10 yılların ardından görüyoruz ki 15 Temmuz yalnızca bir gecenin, yalnızca bir kalkışmanın, yalnızca bir darbe teşebbüsünün adı değildir. 15 Temmuz, Türk milletinin tarih boyunca verdiği bağımsızlık mücadelesinin son halkalarından biridir.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında verdiği mesajlarını, FETÖ tehdidinin ortadan kalkmadığını söyledi.
1: FETÖ ile mücadele geçmişte kalmış bir mesele değildir. FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek ciddi bir yanılgıdır. İhanetin yöntem değiştirmesi, ihanetin sona erdiği anlamına gelmez. Tehdidin görünmez hale gelmesi, tehdidin yok olduğu anlamına gelmez.
2: Bahçeli'nin bir de uyarısı vardı. Tedbirler tavizsiz sürdürülmeli dedi.
1: Dün devletin mahrem yapılarına sızmaya çalışanlar vardı. Yarın başka yollar deneyenler olabilir. Bu sebeple devlet hafızasının diri tutulması, tedbirlerin tavizsiz sürdürülmesi ve milli şuurun canlı tutulması hayati önemdedir.
0: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında konuşan Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağındaki o nefes kesen dakikaları ve geceyi damga vuran gizli kahramanları ilk kez paylaştı. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve adliyede ve mecliste devleşen Bekir Bozdağ'ın çelikten iradesini bir kez daha hatırlatan o çok konuşulacak açıklamalar geliyor ekranlara.
3: Yazıklar olsun!
2: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında Enstitü Sosyal çatısı altında tarihi bir muhasebe yapıldı. O karanlık gecenin en yakın şahitlerinden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, o geceye dair çok konuşulacak tarihi gerçekleri ve gizli kahramanları ilk kez anlattı.
4: O gece bizimle mezara gidecek olan çok şey var ama o gece gökten inen bir sakineyle ve duyguyla, genel müdürümüzün dediği gibi, milyonlarca insan çıplak elleriyle sahaya indiler, sadece köprüde değil. Ben şehadet ederim ki, bugün burada bunu çok net altını çizeyim, Mustafa müdürümüz o gecenin gerçek kahramanlarından bir tanesidir. Rabbim iki cihanda aziz eylesin.
2: Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında yaşanan o kritik dakikaları da paylaştı. FETÖ'cü pilotların sabote etmeye çalıştığı uçuşta dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın kararlı duruşuyla havalimanının nasıl güvenli hale getirildiğini aktardı.
4: Uçakta sonradan öğreneceğimiz iki pilottan bir tanesi FETÖ'cü. Bu arada 4 tane uçak indirdik. Telefonlar dinlendiği için Bodrum'a, Aydın'a, İzmir'e, Dalaman'a. Telefonla sürekli söylüyoruz ki hangisine gideceklerini tahmin edemesinler. Helikopter kalkana kadar hangisine gideceğimiz de belli değil. Neyse, son saniye Dalaman'a indik, uçağa bindik ve gideceğiz. Binmeden önce bu arada Sabiha Gökçen'i de sordurmuştum. Ve gelen bilgi Sabiha Gökçen sıkıntılı. Ama Mustafa müdürümüzden tam talimatla sırtımız sağlam, Cumhurbaşkanımız da Atatürk'e ineceğiz dedi. Uçak havadayken o pilot geldi, dedi ki efendim dedi, Atatürk sıkıntılı, biz Sabiha'ya inelim. Ama uçak kalkmadan Sabiha'da sıkıntı olduğunu bildiğimiz için ben tabii yine celallendim. Hemen telefonla, müdürümüz bu konuşmayı unutmuş olabilir, tekrar aradım. Allah razı olsun, hiç merak etmeyin, işlem tamamdır dedi.
2: Gecenin bir diğer çelikten iradesi ise meclis kürsüsünü darbecilere teslim etmeyen dönemin Adalet Bakanı, bugünün meclis başkan vekili Bekir Bozdağ'dı. Bozdağ, meclisin bombalandığı o anlarda biz burada öleceğiz diyerek milli iradeyi nasıl savunduklarını ve yargı eliyle darbecilere vurulan o ilk hukuki darbeyi anlattı.
5: Biz eğer meclisi kapatırsak meydanda olan meydanda kalmaz. Evinde olan da meydana gelmez. Meclis bunlardan korktu, kaçtı der. Bize düşen burada ölmektir. Eğer gitmek isteyen varsa lütfen buyursunlar gitsinler. Ama siz meclisi kapatmayın. Meclis çalışsın. İlk defa Cumhuriyet tarihinde iktidar darbeye teşebbüs edenlere teslim olur. İlk defa yargı darbeye teşebbüs edenlere teslim olur. İlk defa emniyetin içinde pek çok vatansever darbeye teşebbüs edenlere teslim olur.
0: Evet, Bekir Bey'in o mecliste yapmış olduğu açıklamalar hala kulaklarımızda. Direneceğiz açıklaması, burayı terk etmeyeceğiz açıklaması, meclis kürsüsünden yaptığı. Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti, ancak FETÖ 1 Kasım'da düğmeye bastı. Haber bu. MİT'in hazırladığı 15 Temmuz kronolojisi, FETÖ'nün AK Parti'nin zaferle çıktığı 1 Kasım 2025 seçimlerinde düğmeye bastığını gösteriyor. Biliyorsunuz 7 Haziran 2015 seçimleri, ardından Kasım seçimleri, sayın seyirciler, ve ondan sonraki 2016'ya giden o 6-7 aylık süreç. Ama şimdi 1 Kasım 2025, yani geçen yıl mı acaba, burada yanlış yazmışlar arkadaşlar. Benim dediğim gibi aslında orada 2015, arkadaşlar buraya 2025 yazmışlar. Yani Kasım'da seçim oluyor. 7 Haziran'da seçim oluyor. 7 Haziran'daki seçimde çıkan sonuç sonrasında ihanet odaklarının Türkiye'ye karşı başlattığı saldırılar, biliyorsunuz terör saldırıları, bombalı eylemler, saldırılar, şunlar bunlar. Sonra Kasım'da erken seçime gidiliyor. Orada yanlış yazılmış. O yüzden FETÖ aslında Kasım 2015'te, evet yan tarafta doğrusunu mu yazmışlar? Pensilvanya'da 14-15 Kasım 2015'te ilk toplantıda çekirdek kadro oluşturuldu. Ankara-İstanbul-Pensilvanya hattında 8 ay süren gizli buluşmaların sonunda Adil Öksüz 12 Temmuz'da ABD'ye gidip Fethullah Gülen'den son onayı aldı denilmiş haberde. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı o büyük ihanet bir günde planlanmadı yani. Bakalım, buyurunuz.
2: bürokrasideki gücüyle devleti ele geçiremeyeceğini anladı. O alçak B planını devreye soktu. FETÖ'nün darbe planı 2015 seçimlerinden sonra başladı. Örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in talimatıyla adeta bir ihanet trafiği başladı. Ankara, İstanbul ve Pensilvanya arasında tam 23 gizli darbe toplantısı gerçekleştirildi. İlk fitil 14 Kasım 2015'te Pensilvanya'daki o karanlık çiftlikte ateşlendi ve hain junta heyeti kuruldu. 2016'nın ilk aylarında Ankara'daki gizli villalar hareketliydi. Ocak, Şubat ve Mart aylarında peş peşe yapılan seri toplantılarda rütbeli askerlere görevleri dağıtıldı. Alınan her karar, hazırlanan her rapor onaylanması için sıcağı sıcağına, okyanus ötesine, elebaşına taşındı. Takvimler Temmuz ayını gösterdiğinde ise artık geri sayım başlamıştı. 6, 7, 8 ve 9 Temmuz'da Ankara'da 4 gün üst üste adeta nefes alınmadı. Adil Öksüz Başkanlığındaki o karanlık toplantıda 15 Temmuz günü atılacak her adım belirlendi, sonra tuşlar yapıldı. Darbeden sadece 3 gün önce, yani 12 Temmuz'da Adil Öksüz ve Kemal Batmaz son kez Pensilvanya'ya 15 Temmuz

Ancak o karanlık odakların hesap edemediği, akıllarına bile getiremediği tek bir şey vardı. O da bu milletin çıplak elleriyle tanklara ve jetlere karşı yazacağı o büyük kahramanlık destanı.

0: Evet, 552-157-0707'den sosyal Instagram, X ve Facebook Şahin Karakaya mesajlar, yorumlar, takipler geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Birhan Salcıoğlu takip ettiğiniz için sağ olun. Nilüfer Erkol, Nilüfer Hanım hoş geldiniz. Eksik olmayınız. Hüseyin Bulca Beyefendi, sizlere de teşekkür ediyorum. Ve Cevdet Yıldırım, sağ olunuz, var olunuz, eksik olmayınız. Esin Öztürk, merhaba Şahin Bey demiş. Esin Hanım günaydınlar, hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı günler olsun. Günaydın değerli kardeşim. Selamlar, sevgiler, hayırlı yayınlar demiş. Neşe İşitmez hanımefendi. 11'e kadar birlikteyiz. Sağ olunuz, var olunuz. Eksik olmayınız. Selamünaleyküm Şahin Bey diyor izleyicimiz. Eksik olmayın efendim. Sağ olunuz. Sağ olun. Bugün tabii 15 Temmuz'la ilgili mesajlar, genelde şehitlerimize rahmet, hainlere lanet mesajları çokça fazla geliyor. Hürmet ediyorum Ali İhsan Bey, Mehmet Bey, Arda Bey, Emrah Bey, Emrah Özkan, hoş geldiniz. Saygılarımı, sevgilerimi ve hürmetlerimi sizlere iletiyorum. Hafta içi her gün 7-7.45 arasında Kanal 7'de oluyoruz. 7-7.45 arasında Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınıyla başlıyoruz. Biz Ülke TV'de ara vermeden yolumuza devam ederken 7.45'te Kanal 7 ile vedalaşıyoruz. 45 dakika Kanal 7'ye ortak yayın yapıyoruz. Yarın yine Allah nasip ederse 7'de Kanal 7'de buluşmak üzere. Ülke TV'den izleyenler lütfen hiçbir yere gitmeyin, ara vermeyeceğiz. Biz devam edeceğiz yolumuza. Kanal 7'ye Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüsler geçici olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanıyor. Söğütlü Çeşme hariç Anadolu yakasındaki metrobüs durakları kapalı olacak. Arnavutköy-Bebek arasında yürütülen kıyı hattı güçlendirme çalışması sebebiyle trafik akışı karşılıklı olarak tek şeritten sağlanıyor. D100 Bostancı-Küçükyalı Köprülü kavşağında ise köprü güçlendirme çalışmaları nedeniyle ana yolda sağ şerit, yan yolda ise sol şerit trafiğe kapalı tutuluyor.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Burası Radyo 7.

Beşiktaş Arsenal'ın 31 yaşındaki Belçikalı forveti Leandro Trossard'ı resmen açıkladı. Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız orta saha oyuncusu Leslie Ugochukwu İstanbul'a geldi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, Trendyol 1. Lig'in Süper Lig'den daha zor olduğunu belirterek hedeflerinin sarı kırmızılıları esas ev sahibi olduğu lige taşımak olduğunu söyledi.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İbnül Heysem 10. yüzyılda yaşamıştır. Özellikle optik alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Optik biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Işığın ve gözün nasıl çalıştığını anlamak için yaptığı deneylerle modern optik biliminin temellerini atmıştır. Kitap El Manazir, Optik Kitabı adlı eseri Batı dünyasında uzun süre referans olarak kullanılmıştır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
7: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17

0: damp ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

0: bilgisayarında ve online'da keşfedin. Koça. Reklam.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün piliçten, şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden, çipuraya, çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Arış Bedin koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
5: iyi finans. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
7: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Şansa kalmaz işimiz,
9: Umran Oto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
10: gazoz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
12: Peugeot. Bir reklam.
13: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
14: Reklam.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Turhal Zile yolunun 41-47. kilometreleri, Bingöl Solhan yolunun 5-6. kilometreleri, Çanakkale Çan yolunun 39-40. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Burası Radyo 7. Radyo
3: 7. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerinde yağmur bekleniyor. Ankara ve İstanbul 29, İzmir 35, Isparta 32, Kayseri 31, Giresun 26, Erzurum 28, Batman 40 derece olacak.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak. Reklam.
5: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm. 444-57-26 ikramturizm.com.tr. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.

0: kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek sarı fışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam.

çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüsler geçici olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanıyor. Söğütlü Çeşme hariç Anadolu yakasındaki metrobüs durakları kapalı olacak. Arnavutköy-Bebek arasında yürütülen kıyı hattı güçlendirme çalışması sebebiyle trafik akışı karşılıklı olarak tek şeritten sağlanıyor. D100 Bostancı Küçükyalı Köprülü kavşağında ise köprü güçlendirme çalışmaları nedeniyle ana yolda sağ şerit, yan yolda ise sol şerit trafiğe kapalı tutuluyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: ABD'de tüketici fiyat endeksi Haziran'da aylık bazda %0,4 azalırken yıllık bazda %3,5 ile beklentilerin altında kaldı. Ticaret Bakanlığı Ocak-Haziran döneminde 21 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 50 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini bildirdi. Avrupa Birliği ülkelerinin nüfusunun 2029 yılından itibaren azalmaya başlayacağı ve yaşlı nüfus oranının hızla artacağı bildirildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de. Radyo 7'de.
1: Reklam.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye

0: Servis.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: Sistem dondu, online satışım durdu.
8: Tahmin de çözülsün.
7: Nasıl?
8: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
7: Büyüksün.
8: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
7: Tami.
8: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
7: Yürü be Tami.
9: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
10: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
11: Reklam.

0: Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çarm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak. Reklam.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otopo

0: zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
2: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm. 444-5726 ikramturizm.com.tr. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam.

sabahta ben Erkan Koç. Stüdyoda yerimi aldım, mikrofon başındayım. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyo 7'ye, Erkan'la Çok Canlı'ya diyerek ikinci eseri sizlere gönderiyorum.

Bazen hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. İşte o zaman her şey berbat oluyor. Barış abinin de dediği gibi, ölümü unutmamak lazım. Bu dünyanın fani olduğunu, hepimizin gelip geçici olduğunu, bir saniye sonra bile ne olacağımızı bilmediğimiz bir hayat için çok da fazla hırsa kapılmamak lazım.

Derya Bedavacı isteği yapanların da isteğini yerine getirmiş olduk ve şarkılar arasında boşluk bırakmadan, hiç ara vermeden isteklerinizle devam.

Yavaş yavaş türkülere geçiş yapalım. Türkü söyleyen ve adı çokça yazılan sanatçılardan biri Güler Duman, sizler tarafından yazılmış. O halde ben de bu eserini yayına hazır ettim. Siz sanatçıyı, biz şarkısını seçiyoruz bugün.

Kime de kin ettin, giydin alları. Yıldız Tilbe'den dinlettim ve çok sayıda Yıldız Tilbe isteği yapanların da bu eserle isteğini yerine getirmiş oldum. Bolca türküler dinlettim. Cengiz Kurtoğlu'nun maşallah bayağı bir kitlesi var bizde. Bugün mesajlarda da çok kişi yazmış adını. O halde bu şarkısını seçtik. Tüm Cengiz Kurtoğlu yorumu sevenler için.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Aziz Sancar, 2015'te Nobel Kimya Ödülünü kazanan ilk Türk bilim insanıdır. DNA'nın nasıl onarıldığını ve hücrelerin bu mekanizmayı nasıl kullandığını keşfetti. Çalışmaları kanser tedavisi ve ilaç geliştirme alanında büyük çığır açtı. Mardin doğumlu olup eğitimini Türkiye ve ABD'de tamamladı. ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaktadır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank.com.

0: Habersiz.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Dijital, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Reklam.

yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

0: senden sonra.
1: Bu ateşe kör bakayım, sevemedim senden sonra. Fatih Kısa Parmak isteyenler içindi şarkımız ve hiç ara vermiyoruz. Hemen peşine öyle bir şarkı geliyor ki of. Çokça dinleyicimiz tarafından adı yazılan bir isimle devam edeceğiz. Muazzez Ersoy yazdınız. Biz de bu eseri seçtik ve yayına hazır ettik. Boş Çerçeve.

0: Erkan'la Çok Canlı'da sizler tarafından önerilen sanatçılar bugün listemizde oluyor. İşte onlardan biriyle daha, bir
1: evet,
0: daha bir programın daha sonuna geldik. Ben Erkan Koç,
1: Müslüm Gürses.
0: Hepinize
1: çok
0: sevgi ve saygılarımı sunarak programı noktalayacağım.
1: Sevgili dostum,
0: programa mesajlarıyla katılan ve Gökhan, bu yayını yapmamda bana yön gösteren tüm

kaldığımız yerden devam ediyoruz ve çok iyi bir sesle hem de devam ediyoruz. Dinleyenlerimiz Sezen Aksu sabah sabah bize sesi iyi gelir diyerek bana yazdı. Ben de bu eseri yayına hazır ettim.

Masar Fuat Özkan'dan geldi eserimiz ve şimdi Cem Adrian ve Hüsnü Arkan düetini dinleteceğim. Bu eser içinde bana tavsiyede bulunan sevgili Özge, teşekkür ediyorum sana. Hüsnü Arkan demişsin. Masar Fuat Özkan'dan sonra güzel gider vallahi.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten, şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden, çipuraya, çeşit çeşit.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

0: saçlar.
1: Mustafa Yıldız'ın sevenler için geldi eserimiz ve hiç boşluk bırakmıyoruz. Peşine yine çokça adı yazılan bir isimle Erkan'la Çok Canlı'ya devam ediyoruz. Ahmet Kaya, Bir de Sen Gitme.
2: Akşamlar böyle biter, hep böyle.

yaşlardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla.

Ben kaliteli müzik dinlerim diyenlerin radyosundasınız ve ben Erkan Koç, hafta içi her sabah buradayım. 9'da başlıyorum, 11'e kadar sizin ruhunuza iyi geleceğine inandığım eserlerle her sabah eşlik etmekteyim. İlk defa dinleyenler mutlaka vardır. Hoş geldiniz aramıza, sefalar getirdiniz.

0: Bugün bana tavsiye edilen isimler arasında adı en çok yazılanlardan biri de Ferdi Tayfur oldu.
1: Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime. Kendi kendime arıyorum.
0: Of, söze bakar mısınız? Tek tesellim hayallerim. Kendi kendimi arıyorum.

Şimdi biri yazmış, eğer Ferdi Tayfur dinlemiyorsanız çok şey kaybedersiniz. Ama Ferdi Tayfur dinliyorsanız zaten çok şeyi kaybetmişsinizdir güzel. Evet, Ferdi Tayfur isteğini de yerine getirmiş olduk. Çok sayıda dinleyicimiz yazmıştı. Şimdi sırayı mesajlar içerisinde adı en çok yazılan isim bugün için Zara. O halde ben de bu eserini seçerek sizlere dinleteceğim. Birinci kıtasının sonuna doğru bir yerde bir name yapıyor. Yok böyle bir şey. Haydi dinleyelim eseri. Zara söylüyor. Unutamazsın.

Of, vallahi çok fena okumuş bu eseri. Evet, bugün vallahi coştuk repertuar olarak sayenizde. Şimdiki dinleteceğim isme tabii ki yine sizler karar verdiniz. Adı çok kişi tarafından yazıldı. Biz de bu eseri dinleteceğiz. İbrahim Erkal, Deget Yalan Dünya.

Selda Bağcan'dan da bir eser dinleyelim diyen dinleyenlerimiz içindi. Seçtiğim ve dinlettiğim şarkı. Artık programın sonuna geldik. Son bir eser dinleteceğim. O da Kontenjan'dan olsun. Çünkü dakikayı ona göre ayarlamam gerekti. Çok güzel bir türküdür. Bir Elazığ türküsüdür. Yayına hazır ettim. Ve vedamı yapayım. 2 saatlik süren birlikteliğimizin sonuna geldik değerli dostlar. Biliyorsunuz programımızın müdavimleri sabahları 9'da bu programın başladığını biliyor. Ama bilmeyenler için, ilk defa dinleyenler için söyleyeyim. Beğendiyseniz programı lütfen frekansı sabitleyiniz ve yarın sabah ve hafta içi her sabah 9-11 arasında Erkan'la Çok Canlı'da buluşalım. Hüseyin İk'le programı noktalıyorum. Finhani'den dinleteceğim.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmıyor.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

bu kadar haksızlık olur mu diye bir seni düşündüm bir de kendimi. Denge şart değil mi? İkimiz de aklıma geldik. Gerisini de zamana bıraktım. Bence böyle olmalı. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini sizlerle buluşturacağız. Ben Eda Özdemir Gençtal. Eda'lı saatler başladı. Hoş geldiniz.

insan bazen en kıymetli duygusunu kimse incitmesin diye böyle hani içinde saklar ya. İşte onlardan biri. Hani böyle nasıl söyleyeyim size? Bazı duygular anlatılınca değil de hani yaşanınca anlam kazanıyor. Kalbimizde böyle bazı güzel duyguları, hikayeleri sadece kendisine saklıyor. Alışıyoruz. İnsan her şeye alışıyor. Ama bazı yokluklar hep aynı yerde duruyor tabii.

Oh mis gibi harika bir şarkı, böyle yıllardır dillerden düşmeyen, dinleyeni böyle bir anda adalarının huzurlu sokaklarına götüren, nostaljisi hiç eskimeyen şarkı değil mi? Denizin kokusu, vapurun sesi, İstanbul'a kavuşma umuduyla aynı melodide hissettiren keyifli şarkılardan biriydi Ada Sahilleri. Güne nasıl başlandı? Oradasınız değil mi? Çayınızı kahvenizi hazırladınız mı? Radyoların sesi açık mı? Daha ne olsun?

olsaydı keşke, söküp atabilsem seni kalbimden. Kalmak zor olsa da gidemem asla.

mutluluğun hayalini kurayım, hatta o hayallerin hepsi de gerçek olsun, amin. Değil mi? Böyle söylemek lazım. Kahveler hazırlandı mı? Yoksa bitti mi? Ben sizi bekliyorum Allah, siz de bekliyorsunuz değil mi beni? Efendim bugün neler yaptınız? Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bizlerle olanlar var. Güne nasıl başladılar bilmiyorum ama direksiyon başında bizleri dinleyenler var. Onlara selam olsun, sağlıklı güzel seyirler. İşinin başında olanlar, evlerinde bizleri dinleyenler. Günün temposuna başlayanlar var. Onlar da programa dahil olursa harika olur. Nasıl geçiyor gününüz bilmiyorum ama bizlerle beraber olun. Radyo 7 Instagram fotoğrafın altına mesajlarınızı ulaştırabildiğiniz gibi Radyo 7 WhatsApp, bir kare fotoğraf, isimleriniz, bulunduğunuz yerler. Ay evet, önemli, bunları da yazın. 0507 977 0101.

Nasıl güzel şarkıdır değil mi? Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Eski ama hala böyle hani ilk günkü gibi dinlenen şarkılar var ya. Onlardan biri. Gidiyorum. Şimdi bazı şarkıları duyduğumuz zaman herkesin aklına başka bir dönem geliyor. Klasiklerde bu yüzden aslında eskimiyor. Çünkü her dönemde kendine bir dinleyici bulur bu güzel şarkılar. Biz her ne kadar değişmiş olsak da. Yıllar önce yaşadığımız bir günü bile bugün dinlediğimiz şarkılar hatırlatıyor değil mi? Müziğin işte böyle bir gücü var. Radyo 7'de bunu size sunuyor zaten.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Amerikan doları 47,03, avro 53,76, gram altın 6085, çeyrek altın 10.008 lira. Brent petrol 85 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi kapanışı 14.079 puandan yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Reklam.
5: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam cepte, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Keşke her şeyi unutmak bu kadar kolay olsa, değil mi? İnsan böyle bazı şeyleri unuttuğunu zannediyor ama böyle bir şarkı dinliyorsunuz, hepsi böyle tıkır tıkır tıkır tıkır, değil mi? Aklımızın bir köşesine geliyor. Adı bile yetiyor vallahi şarkıların. Unuttum da onlardan biri. Alışıyoruz ama çok da kolay olmuyor.

Unutabilsem, hani en çok kullanılan kelimelerden, öyle söyleyeyim, şarkının adı da öyleydi. Demek ki unutmak böyle her zaman nasıl diyeyim, insanın elinde olan bir şey değil. Şarkılarda böyle söylüyoruz ama öyle de olmuyor. Ne ilginç ki en çok da hani böyle unutamadıklarımız kalır ya aklımızda. Nasıl geliyor fonda ses? Güzel değil mi? Bir taraf unutabilsem diyor, öbür taraf çağırmak istiyor. Dön demek istiyor. Ardı ardına geldi, yıllar geçiyor ama ilk günkü gibi değil mi? Açtık mı radyoların sesini? Hadi o zaman. Kimleri çağırıyoruz bilmiyorum. Ben birazdan mesajlara bakacağım. Kimler bizlerle, kimlere seslenecek, hangi mesajlar, hangi sözler eşliğinde?

Herkes şahit olmuş, herkes. Yağmur var, çamur var, hayatın içinde ne varsa bu şarkının içinde. İşte dinlerken göreceksiniz. Hani böyle bazen zorlukları da gülerek hatırlatan şarkılar vardır ya, bu da onlardan biri. Söyle söyle.

0: Radyo 7 Haber.
1: Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun ve sistemli müdahale sayesinde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında, bu tarihi gecenin sadece hain bir darbe girişiminin bastırıldığı an olmadığını, aynı zamanda milletçe yazılan altın harflerle dolu büyük bir demokrasi zaferi olduğunu vurguladı. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla sürecin seyrini değiştiren şehit piyade asubay kıdemli başçavuş Ömer Halis Demir, kabri başında anılıyor. Niğde'nin Boru ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabri, ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle dolup taşıyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yaparken 2017 yılında memleketine döndüğü sırada PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın şehadetinin üzerinden 9 yıl geçti. Genç öğretmen tüm Türkiye'de rahmet ve minnetle anılıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmeler kapsamında Bakan Fidan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve mevkidaşı Sibiha başta olmak üzere üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. İran hükümet sözcüsü tırmanan gerilimin ardından son günlerde ABD ordusu tarafından ülkenin güney eyaletlerine yönelik düzenlenen hava saldırılarına ilişkin bilançoyu açıkladı. Sözcü, bu bombardımanlarda 30'dan fazla sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 30, İstanbul 29, İzmir 35, Mersin 33, Ordu 25, Kars 27, Siirt 38 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Halk, 17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 3 lira 90 kuruş, benzine 1 lira zam yapılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. ABD'de tüketici fiyat endeksi Haziran'da aylık bazda %0,4 azalırken yıllık bazda %3,5 ila beklentilerin altında arttı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

konuşsana diyor, hasret çekiyor, daha ne söylesin. Hani böyle nasıl diyeyim, bazen tek bir kelime, hani cümle bile değil, söylenmeyen o kadar güzel sözler var ki aslında onu çok güzel anlatıyor değil mi? Suskunluk uzayınca insanın aklına bin bir tane ihtimal geliyor tabii, ama bir taraftan da işte böyle söylüyor, kelimeler yetmez diyor, sessizliğin sebebi var.

Kahramanmaraş'ta Mehmet Bey var. Bütün çiftçilere şarkı isteyen. Bu arada traktörde dinliyor bizi. Video göndermiş bana. Kolaylıklar diliyorum ben de size. Ceren ve Yiğitay var. İlk defa mesaj yazan. Çalışıyorlar. Tekstil çalışanları olarak bizleri dinlerken. Babaları İbrahim Bolca'ya selamlar göndermişler. Bol bol selam gönderelim. Kendimden bile bile vazgeçtim derken. Sizi çok seviyorum Eda Hanım diyen. Ah çok teşekkür ediyorum. Adana'da Yasemin, Gaziantep'te olan kardeşi Neslihan'a şarkı rica ediyor. Duyuyorsa gönderelim tabii. Abdullah Bey var Başakşehir'de sanayi sitesinde dinliyor. Fuat Dede, Mustafa Hüseyin, Kenan, Yusuf ve bütün çalışan arkadaşlarına tabii ki.

güzel bir çağrı olacak. Tabii o çağrıyı da kimlere armağan edeceğiz? Hemen şöyle bakalım. Eda Sultan Antalya'da derviş ben demiş. Sıradaki şarkıyı sevdiklerine, yolcularına, kaptan arkadaşlarına istiyor. Kaptan sağlıklı güzel seyirler. Aman dikkat. Muhammed Bey yalnız var ya, bu defa böyle papatyalarla geldi. Gönderiyor muyuz Hatice Hanım'a papatyaları, değil mi? Her şeyin gönlünce olmasını diliyorum, selamlar gönderiyorum demiş. Onu çok sevdiğimi de bilsin istiyorum diyor. Şimdi bu papatyalarla birlikte gönderince, değil mi? Söyledik, duymuştur. Manisa'da oğlu Mert Yılmaz'a ve arkadaşlarına şarkı isteyen dinleyicimiz. Ay, isminizi göremedim, yazmamışsınız.

Hasta Moru'da Canan Hanım var. Her gün olduğu gibi bugün de seninleyim demiş. Ah harikasınız vallahi. Sarımsak tarlasında çalışan arkadaşları var. Hanımlar kaç kişisiniz öyle sayıyorum. Bir tanesi arkaya saklanmış. 9 kişiler, 2, 4, 6, yok 8 kişiler ama biri böyle arkadaşlığın arkasına saklanmış. Kolaylıklar diliyorum size. Isparta'da Perihan Hanımcığım, oh oh oh. Eşi Kazım Bey ile beraber ve kardeşi Zeynep Korucu için şarkı rica ediyor. Senir kasabasında dinliyoruz seni demişler. Kolaylıklar diliyorum ben de size. Bahçelerinde çalışıyorlar bir taraftan da bizimle beraber. Ankara'da Murat Bey var. Mehtap Hanımcığım, yani bir karşılık verin. Vallahi biz sürekli size şarkı yayınlıyoruz.

0: Sohbetler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Asr-ı Saadet, İslam tarihinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının ve İslam'ın ilk yıllarının yaşandığı döneme verilen isimdir. Asr-ı Saadet, İslam'ın en saf ve en örnek dönemi olarak kabul edilir ve bu dönemdeki ahlaki değerler, bireysel ve toplumsal yaşam biçimleri Müslümanlar için örnek alınması gereken bir modeldir. Bu nedenle Asr-ı Saadet hem dini hem de tarihi açıdan büyük bir öneme sahiptir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ertiz.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
0: Orijinal Çamlıca gazoz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.

Kolaylıklar dileyen Fatma Erdoğan var. İlk defa dinliyoruz demiş. Niğde Altunhisar'da bizleri tarlada dinliyorlar. Frambuaz topluyorlarmış. Kolaylıklar diliyorum ben de size. Vallahi harika görünüyor ve bereketli olsun. Ankara'da Mesut Gökdemir var. Benden şarkı isteyen. Isparta kimdir? Oho, kirazlar mı toplanıyor? Konserve yapacakmış Isparta'da. Gelen dosta Bahriye Hanım bizlerle birlikte. Sıradaki şarkıyı da kendisine istiyor. Gönderelim tabii. Hollanda'da Özgür Darıcı, Rotterdam. Nazlı Hanım'a şarkı rica ediyoruz demişler. Çünkü Nazlı Hanım Radyo 7'yi yeni dinlemeye başlamış. Hoş geldiniz Nazlı Hanımcığım. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Vallahi biz Özgür Bey'le böyle yıllardır aile olduk. Siz de ailemizin arasındasınız artık. Ne mutlu.

0: Bitmez, içimizde her daim var onlar. Gidemem. Yollarda bizleri dinliyor, Tokat'ta Esra, her yerde dinliyorum demiş. Harikasınız. Hasret ve sevgi içeren bütün şarkıları Mine'sine istiyor, onu çok seviyor. Mine Hanımcığım.
1: Gidemem, gidemem, gidemem. O kadar uzaklara.
0: Kütahya'da da Kevser Hanım var, kızları için şarkı isteyen. Bu fotoğraf kimden gelmiş? Denizli'de kim var? Ceza İnfaz Kurumu Kocabaş Minibüs Arap Halil diye göndermiş. Bütün minibüs şoförlerine istiyorum der. Gönderirim tabii, onlara da kolaylıklar diliyorum. Yollarda dinliyorlar bizleri.

Seni dinliyorum, biraz hüzün, biraz özlem. E hadi o zaman kime göndereceğiz? Muhammed Ali Eyüp Sultan Akçakoca'ya gidiyormuş Düzce'de. Efendim güzel bir şarkıda size armağan edelim. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum size de.

Ta uzak yollardaki sevdiklerinize sesleniyoruz. Mesela Almanya'da Adile Hanım var. Kız kardeşi Nimet, Emine'ye, Ayşe, yeğeni Eda. Eda, Ganimet, Hasan, çocukları Musa ve Havva için, bir de eşine. Şarkı rica ediyor. Oh, bizleri dinliyorlar keyifle bahçelerinde. Almanya'da sevgiler, selamlar yurt dışında olanlar. Vallahi çok güzel oldu, kafiyeli kafiyeli. Oh.

0: Alı saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

Gönüllerde ayrı bir yeri olan türkü değil mi? Böyle nesilden nesle söylenen, eskimeyen türkülerimizden biri. Hatta her dinleyenin kendinden bir şey bulduğu güzel bir, o kadar da özel bir türkü. Telli Turnam. Türklerin yeri her zaman farklı oluyor değil mi? Böyle her birinin ayrı bir hikayesi var. Böyle yıllar geçse de değerinden de hiçbir şey kaybetmiyor. İşte o güzel türkülerden biri daha yayında olacak.

Gürkan, sıradaki şarkı aşkla temizlik yapan Elmas Hanım. Elmas Hanım, aşkla mı temizlik yapıyorsunuz? Aman ne güzel, ne mutlu. Kırıkkale'de Yılmaz Bey bizimle birlikte. Nefruşat çalışanları var, bizleri dinliyor. Kolaylıklar diliyorum size. Afyon Sandıklı'ya da gönderelim. Oh oh oh, çok güzel görünüyor Fatma Hanımcığım. Sera'da arkadaşları var. Ayşe, Ümmü ve Satı. Onları da gönderelim.

Ah Semra Hanımcığım, ne güzel fotoğraf göndermişsiniz. Oğluşları Karan ve Miraç. Oy, bir tanesi yerde oturmuş bizi dinliyor. Hadi yerini de gördüm. Afyon Yaka Senek Köyü'nde kiraz topluyorlar. Oh, kolay gelsin. Kazım Bey göndermiş, ailesi için şarkı istiyor.

için mobilya çalışanları varmış. Efendim kim göndermiş? Bilal Bey, Kahramanmaraş'ta. Mobilya çalışanları her zaman bizlerle beraber ve bizleri dinliyorlarmış. Harikasınız. Mersin'de sıcak bir hava var. Evde radyoyu da açık. Balkonda komşularınıza da mı dinletiyorsunuz? Vallahi süpersiniz. Palmiye Mahallesi, ressam Serdar Baş göndermiş. Radyolar açık, son ses. Bir de fotoğraf göndermiş bize. Harikasınız.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Ya Rabbim sen büyüksün. Amin. Vallahi bütün dualarımızla birlikte gönderdik. Almanya'daymış Mustafa Bey. Benden şarkı istiyor. Vallahi listem çok güzel Mustafa Bey için. O yüzden elimdeki listeden gönderirim tabii ki size. Erdek'te Deniz eşi Recep'le beraber sürekli bizleri dinlediğini söylemiş. Efendim ruhumuzu dinlendiriyorsunuz güzel yayınlarınızla, şarkılarınızla der. Sevdiklerine de armağan ediyor. Gönderelim tabii. Manisa'da Meltem Hanım var. Sıradaki şarkı çok sevdiği eşi Erkan Paşa'ya gelsin. Onu çok sevdiğim de hiç unutmasın demiş. Erkan Bey duydunuz mu? Yani eşiniz böyle söylüyor.

0: kar yağıyor saçlarıma, bilmiyorsun hava nasıl oralarda.
1: Vallahi nasıl olsun, herkes aynı şeyi söyleyecek, sıcak. Şikayetçi miyiz bilmiyorum, olanlar var mı ama. Yok yok, güzel böyle. Sonra kış geldiği zaman da bu havaları arıyoruz. Ay çok soğuk falan diyoruz. Ya ben diyorum en azından. Trabzon'da kim var? Ha, Gül. Samsun'dan Trabzon'a gidiyor. Yollarda bizi dinliyor. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Aman aman dikkatli gidin. Kendisi için de şarkı rica ediyor. Hemen şöyle bakalım. Eda Hanım, Köln. Hatice Hanım, ne güzel, izin gününde göl kenarında dinliyormuş bizi. Fotoğraf da göndermiş. Memleketi Zonguldak Çaycuma'ya selamları iletirken kavuşmamız az kaldı diyor. Hadi inşallah şöyle bir yan yana fotoğraf gönderirsiniz bana.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'yı 2-0 yenen İspanya, turnuvada ikinci kez finale çıktı. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde İngiltere ile son şampiyon Arjantin karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları yarın yapılacak.

0: katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,03, avro 53,73, gram altın 6089, çeyrek altın 10.022 lira. Brent petrol 84 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.079 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Turhal Zile yolunun 41-47. Kilometreleri, Bingöl Solhan yolunun 5-6. Kilometreleri, Çanakkale Çan yolunun 39-40. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

0: Fiyata Migros'ta 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
5: Ekspertizse Dino bile.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
8: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
10: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi garanti.bbva.com.tr'de.
11: Reklam.
12: Radyo 7.
13: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.

Türkiye'nin en iyi radyosunda en iyiler dinlenir. Çorum'da Saniye Hanım var, selamlarını iletmiş. Nedir bunlar böyle, pestil midir fotoğraftakiler? Hani böyle erik midir, kızılcık mıdır, vişne midir bilmiyorum ama bir yerde kayısıyla şeftaliye benziyor. Yalnız bana da bak, fotoğraftan neler çıkardım.

güzel hayallerimiz var. Gerçekleşmesini istiyoruz. Hatta şöyle gözümüzü kapatıp yanı başında olduğumuzu düşünüyoruz. Onlar da inşallah en kısa zamanda karşımıza çıkıp gerçekleşecek diye böyle olumlu düşünüyoruz, değil mi şarkıdaki gibi?

0: Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Program bitti. Dal saatlerin sonuna geldik ama biliyorsunuz Radyo 7'de gün boyu en sevilenler sizlerle olmaya devam edecek. Ediyor da zaten. Doğru frekanstasınız. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Burası Radyo 7.

0: Cumhuriyet'in kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Radyo 7 Haber.
1: Bursa'nın Büyük Orhan ilçesinde tarım arazisinde başlayıp rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına ekipler müdahale ediyor. Alevlerin daha da genişletmesini engelleyerek amacıyla Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde yaptığı açıklamada FETÖ'yle mücadelenin uluslararası arenada kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Bakan Fidan, FETÖ'nün artık kullanım değeri kalmamış bir yapı olmasına rağmen devlete karşı karanlık faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz'un 10. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, asil milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde tarihi bir direniş sergilediğini ifade etti. Çelik, o karanlık gecede terörist işgal teşebbüsünün bertaraf edilerek Cumhuriyete, demokrasiye ve milli iradeye güçlü bir şekilde sahip çıkıldığını hatırlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suç örgütü kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında çok önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan ve aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen yeni kanun teklifi, yüksek öğretimden ilişiği kesilen binlerce gence umut oldu. Yasalaşması beklenen teklife göre, belirli istisnalar dışında kaydı silinen ya da kayıt hakkını kaçıran öğrenciler, başvuru yapmaları durumunda 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine geri dönebilecek. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze şeridine yönelik sürdürdüğü amansız saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor. Bölgedeki sağlık kaynaklarından yapılan son açıklamaya göre şiddetli bombardımanlar ve çatışmalar neticesinde hayatını kaybeden Filistinlilerin toplam sayısı 73.246'ya ulaştı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde açık, Avrupa'ya geçişlerde akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çift yönlü olarak yoğun, Haliç Köprüsü ise çift yönlü olarak açık görünüyor. En yoğun noktalara bakalım. TEM Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, TEM Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, TEM Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Kennedy Caddesi Sirkeci'ye ve E5 Atatürk Havalimanı'ndan Avcılar'a kadar yoğun durumda.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: 17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 3 lira 90 kuruş, benzine 1 lira zam yapılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. ABD'de tüketici fiyat endeksi Haziran'da aylık bazda %0,4 azalırken yıllık bazda %3,5 ila beklentilerin altında arttı.
0: Halkbank'ın

0: Fotopratik.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarıyla Tokat, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 30, İstanbul 29, İzmir 35, Mersin 33, Ordu 25, Kars 27, Siirt 38 derece.
2: En güvenilir

0: Reklam.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
3: Var var hepsi dokuda var.
4: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge...

0: İçinizde tam da şu an bu kadar karamsar olan çekilmez çiledir benim hayatım diyen varsa, aslında yapabileceğin birçok şey varken radyo dinlemeyi seçtin ya, bence doğru radyodasın. Evet, Talha Bora Öge Gölge ben ve diyorum ki sevgili dostum, şöyle dön bir geçmişine bak. Hani döndüm baktım maziye diyor ya, sen de bak ve gör şu gerçeği. Gün gelir bu da geçti hamdolsun deyiverirsin. Her şey geçiyor kardeşim. Ya sabır, ya sabır. Siz mutlu olun yeter. Gölgeniz yayında.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

Ben de biraz önceki söylediklerimi ve programdaki aslında tamamını Haybe'ye söylemiyorum, Haybe'ye anlatmıyorum. Sabır dedim. Ve ne diyorum bir de? Şükür. Buna da şükür. Sen buna da şükür dedikçe, buna da şükür dediğin her sıkıntılı hal, mutluluğa giden bir kapının anahtarı oluverecek. Olur mu olur? Bak, dertten mutluluğa yol olacak. Ama sen buna da şükür dersen. Ve unutma, sabır adamın ömrünü, şükür de gönlünü güzelleştirir.

hafta içi her gün Türkiye'nin en güzel, en özel radyosunda beraber paylaşıyoruz. Milyonlar var dinleyen yurt içinde, yurt dışında, farklı farklı hallerde, iş yerinde, yalnız dostlarıyla, yolda vesaire. Herkesin programa bakış açısı başka. Fakat benim hep kafam şöyle çalışır bu mevzuda. Tat almaya bakacaksın. Kimse kusursuz değil ki. Ne diyordu Allah dostu? İnsanı ateş değil kendi gafleti yakar. Herkes de kusur görür, kendisine kör bakar. Ey sevgili dost, neye nasıl bakarsan o sana öyle bakar.

bu ne güzel bir türküdür ya. Çok severim biliyor musun? Vallahi. Gölge. Hani adam olacak çocuk diye bir deyim vardır. Adam olacak çocuk, bak öyle bir çocuğa örnek vereyim size. Böyle bir şey yaşanmış mıdır bilmiyorum. Yazılmış. Ama yaşanmış olabilir. Ve yaşandıysa bu. Yani böyle bir çocuk, hani adam olacak diyor ya, adam olmuş demektir. Diyor ki babam bana hep derdi ki, oğlum karnende 5 getir, sana bisiklet alacağım. Ben diyor hep birkaç soruyu yanlış yapardım bildiğim halde. Bilerek eve hiç 5 götürmedim. Çünkü babamın bisiklet alacak parası yoktu. Bunu biliyordum. Eski

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi Doku'da var.
1: Reklam. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Erciyes. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Orijinal Çamlıca gazoz.
2: Pilot garaj şoto ekspertiz.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tami de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Reklam.
8: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: Kurban olan ağzındaki dile ben, muhabbete bak. Evet, bazı meseleler vardı ki, vardır ki baldan tatlıdır. Hatta tadını tarif edemezsin. Bambaşka bir tadı var der geçersin. İşte böyle başkasına kurban olan ağzındaki dile ben deyişinin de tadı başka olsa gerek. O muhabbetin. Ve aynı zamanda bazen hak eden birini unutursun. Bazen rahat bir vicdanla uyursun. Ki inşallah çoğu zaman öyle olsun. Şöyle geçmişe baktığında yine olsa yine aynısını yapardım diye kendinden emin olursun ya. Bak bunların da tadı başkadır. Tarif edemezsin. Tadı başkadır geçersin. Bazen de bir arkadaşına bir dostuna yazarsın WhatsApp'tan veya sosyal medyadan. Ya Radyo 7'de Gölgesizlerle diye bir program var. Uzun yıllardır dinliyorum veya yeni dinlemeye başladım. Sen de dinle dersin bir dostuna, tavsiye edersin. Hayırdır, niye der? Anlatamaz. Belki aynen böyle dersin. Başka bir tadı var dersin. Kim bilir?
1: Burası Radyo 7. Hayata

görünce güneşler açan, bulutlara rüzgara asarım suretini her akşam. Her akşam bir mektup yazarım dağlar kadar. Meşeler güvermiş diyorsun. Varsın güversin. Anlamını yitiren bir şeyler mi var şimdilerde? Yazdığım şiirlere yabancıyım be. Sokaklara yabancıyım. Taşı delemiyor bir çığlık. Ve apansız su oluyorum ipince. Kendime sızıyorum. Dünya yetmiyor bazen.

Yapımların da bunda etkisi büyük. İzliyorsun, okuyorsun. Millet artık dedikoduyu, arkadan konuşmayı, başkasının hayatını didik didik etmeyi entelektüellik zannediyor. Vay halimize. Öyle diyor ya Allah dostu. İnsanı ateş değil kendi gafleti yakar. Herkes de kusur görür, kendisine kör bakar. Halbuki neye nasıl bakarsan o da sana öyle bakar.

kıskanmanın da her meselede olduğu gibi dozu önemli, şekli önemli. Bazısı tehlikelidir. Ama net bir hakikat vardır ki seven sevdiğini kıskanır, kıskanmalıdır.

gözlerinin arkasında saklayan nice kullarım var Allah'ım. Bilirim ki seni bana unutturmak için uğraşan ne imtihanlarım var Allah'ım. Hayırların arkasından gelen nice şerler, şer bildiklerimin arkasında gizli nice hayırların var Allah'ım. Sana bırakıyorum kul irademle aldığım kararlarımı, bilmediğim yarınlarımı, tüm imkansızlıklarımı, zaaflarımın, vefasızların ve ne istediğini bilmeyen insanların eline düşürme beni. Düşürme bizi Allah. Bugün

0: Devam ediyoruz. Ve öyle bir şarkı ki, öyle bir beste ki ve o kadar çok söyleyen oldu ki, kim söylerse söylesin, düzenlemesi nasıl olursa olsun her zaman etkiler. Niye? Ya sevdiği birinin hasretinden ciğeri yanmayan var mı?
1: Talha Bora Öge, namı diğer gölge,

Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Sen kal Radyo 7'de, hafta içi her gün, günde iki kez, hem gündüz hem gece, gölgen seninle.

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi
1: Dokuhome'da var. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Turhal Zile yolunun 41-47. Kilometreleri, Bingöl Solhan yolunun 5-6. Kilometreleri, Çanakkale Çan yolunun 39-40. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
3: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam cepte, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Serviis.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Ekspertise Dino
2: Bile. Reklam.
3: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Valla böyle gene hatırladım. Samimi söylüyorum, gözlerim doldu. Mevzu çok ince bir mevzu. Valla öyle böyle değil. Şimdi bir delikanlı, tam bir Anadolu çocuğu. Anlatıyor annesi vefat ettiği zaman. Zor söylemişler. Odada annemin diyor halini görünce ben diyor bayılmışım diyor. Sonrasını hatırlamıyorum. Anasına böyle düşkün bir delikanlı anısını anlatıyor. Diyor ki teyzem beni babamdan aldı, götürdü, teyzemde kalıyorum. Bir gün diyor sabah kahvaltısında patates kızarttı. Ve diyor hepimizin tabağına bölüştürdü diyor. Kendi çocuklarının, benim tabağıma da koydu. Benim tabağımda diyor patates kızartması bitti. Benim canım biraz daha patates kızartması çekti. Ama teyzeme diyemedim ki bana bir tabak daha patates kızartması ver. Şöyle durdum diyor, o an diyor patladım diyor, koştum diyor odaya ağladım. O zaman diyor annemin öldüğünü anladım. Ya arkadaş. Ana. Ana abi bu başka bir şeye benzemez.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Bilemedim. Ne söylesem bilemedim.

İnsan ister ki gece yastığa başını huzurla koysun. Değil mi? Böyle içi mutlu olsun, rahat olsun. Bunun yolu aslında zor değil. Birileri seni çok ağlatacak ama sen kimseyi ağlatmayacaksın. Yıllar içerisinde çok aldanacaksın ama kimseyi aldatmayacaksın. Birilerine güveneceksin, iyi düşüneceksin, iyi davranacaksın ama onlar sana zarar verecek. Kötülük edecek ama sen gene de iyilikten geri durmayacaksın. İşte bu iki cihanda senin yüreğini huzurlu kılar. Görünürde kaybedersin ama görünürde bir dene.

Her türlü amelde çok ahisteyim. Kabrim beni bekliyorken hevesteyim. Uyandır artık ya Rab.

Madem ki içinde o ateş söndü, bir daha yakmadan gidebilirsin. Aklında kalmasın son bakışlar, yüzüme bakmadan gidebilirsin. Yıllardır verdiğin kederi görme. Üstüme yıktığın kaderi görme. Ömrümden çaldığın günleri görme. Beni de görmeden gidebilirsin. Sen düşün şimdi yaranı kimler saracak? Sen düşün gönlünü kim avutacak? Bir an önce kayboluldu olacak. Bir veda etmeden gidebilirsin. Demek ben suçluyum, sense haklı. Ben zalim bir düşman, sense zavallı. En güzeli alıp beni ateşe atmalı, beni affetmeden gidebilirsin. Zorlama kendini veda etmeye. Zorlama.

Şairler ve ozanlar adına demiş ki İlkan. Ne şarkılar yazdık yüzüne şiirler. Hiç kimse sevmeden ölmesin diye. Ne ağıtlar yaktık, ne çok türküler. İçimizde umut bitmesin diye.

Bora Öge ile son 10 dakika. Evet, programım her zaman dua ile başlıyor. Bitirişi de bu adı üstünde son 10 dakika bölümünde dua ile yapıyoruz ve duam şu bugün: Allah'ım, senden nasıl tertemiz geldiysek sana da yine tertemiz dönmemizi nasip et. Amin. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, hala bu kardeşin yaşıyorsa yine buluşacağız. Bana ulaşmak istersen araman gereken numara baygölge.com iletişim bölümünde var. Programlarımı tekrar dinlemek ve dinletmek istersen radyo7.com programcılar bölümünde beni bulman yeterli. Ve tekrar buluşacağımız ana kadar da hatırla: dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Cümlemize huzurlu anlar, gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Dokuhom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Dokuh'da var.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde darbe girişiminin simge mekanları dolup taştı. Anlamlı günde Hafıza 15 Temmuz Müzesi ile 15 Temmuz Şehitler Makamı'na adeta akın eden binlerce vatandaş şehitleri dualarla anarak milli birlik ruhunu bir kez daha yerinde yaşadı. Siyaset dünyasını yasa boğan acı bir haber Antalya'dan geldi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Baykal'ın cenazesinin Cuma günü Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi. CHP içindeki siyasi hareketlilik sürerken CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kurulması planlanan yeni partinin hazırlıklarına dair önemli ipuçları paylaştı. Yeni siyasi oluşumunun isminin netleşmeye başladığını ve genel kabul gören bir ad üzerinde durulduğunu belirten Özel, logo çalışmalarının ise titizlikle devam ettiğini açıkladı. İstanbul'da etkisini hissettiren kurak yaz mevsimi ve yüksek sıcaklıklar kentin su rezervlerini olumsuz etkiliyor. İSKİ verilerine göre mega kente su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı son çekilmelerle birlikte %59,71 seviyesine kadar geriledi. Avrupa etkisi altına alan aşırı sıcaklıklar ve kuraklık dalgası Fransa'yı da zor durumda bıraktı. Ekolojik Dönüşüm Bakanı, ülkenin olağanüstü kurak bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, su kaynaklarının korunması adına ülke genelinde su kullanımına yönelik ciddi kısıtlamalar getirildiğini duyurdu. İngiltere hükümeti ergenlik dönemindeki gençlerin zihinsel ve fiziksel sağlığını korumak amacıyla radikal bir karar attı. Alınan yeni kararla 16 ve 17 yaş grubundaki gençlerin uyku kalitelerini ve odaklanma becerilerini artırmak için gece yarısı ile sabah 06 saatleri arasında sosyal medya platformlarına erişimi kısıtlanacak.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, akıcı Avrupa'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çift yönlü olarak açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde yoğun, Ayvansaray yönünde ise açık olarak görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,03, avro 53,79, gram altın 6153, çeyrek altın 10.122 lira. Brent petrol 84 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.079 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa'yı 2-0 yenen İspanya, turnuvada ikinci kez finale çıktı. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde İngiltere ile son şampiyon Arjantin karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları yarın yapılacak.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Komple.

0: Ideal, Mondi Home mağazaları ve doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Orijinal Çamlıca Gazoz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ekspertise Dino Bile.
7: Reklam.

0: Sen de Mobil'den Akbank'la Kadınlar Platformu'na katıl, ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la Kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
1: Reklam. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün piliçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel

0: TRT. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Sertiz.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişim. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişim. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı.

dediğin, huzurla aldığın nefes, İyilikten ayrılmayan iç ses, şükür edebilebildiğin o özel sağlık, sana da çevrene de hayırlı dokunan varlıkların, birlikte saatlerce susabildiğin bir eş, birlikte ağlayabildiğin bir dost. En zenginisin. En zengini.

0: nefes gibi yakınımdasın. Aşkın yayın hali Ebru'lu başladı. Aşkın sesi bendeniz Enher Sağroğlu. Şükür bugün de yine güzel şarkılar dinleyeceğiz, gönül birliği edeceğiz ve sohbetin en güzelini sizler için aktaracağız. Ve şimdi şöyle, bana da söyle, bana da söyle, bize de söyle, Zinet söyle, bize de söyle. Bize hep söylüyor, ne güzel söylüyor değil mi? Güzel yorumunu dinleyelim Zinet Salih'in Radyo 7'de.
1: Hayata

Rabbim ne güzel yaratmış bize değil mi? Kulaklarımız, gözlerimiz, ağzımız, burnumuz şöyle bir baktığımızda. Ama her birinin de başka anlamları da var bak, okumayı bilirsen. Her lafı duyma diye kulağının ardı var. Her şeyi görme diye gözünün kapağı var. Her lafı söyleme diye dilinin önünde dudağın var. Aşk olun.

Şahin'i dinledik radyo yayınımızda sevgili can bağları. Aşkın yayın hali Ebru'lide. Şimdi sık sık tekrar edilmesi, hatırlatılması gereken özel cümleler var. Onlardan bir tanesi. Evet, Hacı Bektaş Veli'yi. Eline, beline, diline hakim ol. Tekrar edin siz de benimle, evet. Aşına, eşine, işine sahip ol. Elin açık, gönlün açık, sofran açık olsun. Ayıpları ört, sırları tut, öfkeni de yut. Aşkım.

0: Denizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 47,03, avro 53,77, gram altın 6133, çeyrek altın 10.104 lira. Brent petrol 84 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi kapanışı 14.079 puandan yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
9: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
10: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye
11: geçiyorum. Bir reklam.
12: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
13: Reklam.
14: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

0: tekrar.
1: Sevmek güzel. Güzel duygular hissettiriyorsa. Kötü duygular çünkü ömür yıpratır. Güzel duygular sevgi yaratır. Kötü insanlar kapı kapatır. İyi insanlar da sürekli kendini aratır. Aşk olan.

0: Dünyası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

olmasın için için gönül. Seni çünkü gönülün yaşadığı her ne varsa iki katı fazla etkilenir. Hele de hassas gönüller. Hassas gönüller hiç kırılmasın, incinmesin inşallah. Ve o güzel gözlerden de hiçbir zaman yaşlar dökülmesin. Ağla Halime ve Zara sizlerle radyo.

eserleri, genç kardeşlerin seslendirmesi, hele de böyle tadında ve keyifli, lezzetli halde seslendirmeleri de özellikle böyle bir başka, benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Güzelce dinledik ve işte Radyo 7'mizde bir başka keyifli güzel esere daha hemen geçiyoruz. Aşkın Yayın Aile Ebru'yla Radyo 7'de devam ediyor efendim.

gerisi böyle hayat. Senin içinde yuvarlanıp gidiyoruz. Öyle değil mi sevgili Can Bağları? Sayende bazen ağlıyoruz, bazen gülüyoruz. Hayatla konuşuyorum şu an. Durup durup kendimize sorular soruyoruz. Cevabını bilsek de, evet, bilmemezliğe veriyoruz. Sen nasılsın? Var mı bize oynayacağın yeni oyunlar? Var mı bize göstereceğin başka bir yolun? Ya da söyle, ne zaman gelecek senin sonun?

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Polatlı Yunak yolunun 60-68. Kilometreleri, Balıkesir İzmir İli yolunun 55-56. Kilometreleri, Burdur Çeltikçi yolunun 43-46. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Rus enerji şirketi Gazprom'un hisse değeri Sibirya'nın gücü 2 doğal gaz boru hattına ilişkin görüşmelerin askıya alındığı yönündeki haberlerin etkisiyle son 17 yılın en düşük seviyesini gördü. Türkiye sağlık turizminde yılın ilk çeyreğinde 761,5 milyon dolar gelir elde etti. Akdenizli hazır giyimciler yılın ilk yarısında 289 milyon dolarlık ihracat yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: El Cezeri. Diyarbakırlı Müslüman bilim insanı Cezeri, suyla çalışan otomatik makineler, robotlar, su saatleri, yangın söndürme cihazları, mekanik müzik aletleri gibi icatlarıyla tanınır. O, aynı zamanda ilk robotik makineleri tasarlayanlardan biridir. Cezeri'nin çalışmalarının Batı dünyasındaki etkisi büyüktür. Birçok icadı, Rönesans dönemi mühendislik çalışmaları için ilham kaynağı olmuştur.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Kapılarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın.

0: vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Bir reklam.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
9: Reklam.
10: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
11: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
12: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: Kaybettim kendimi.
1: Efendim yine güzel güzel şarkılar şöyle birbiri ardına tabii ki akmaya devam edecek. Tek fark ne olacak? Evet, sizin renk kattığınız o güzel mesajlarınızla. Sevgili Gökhan ve Umut, ilk gördüğüm mesaj. Selam olsun Gökhan ve Umut kardeşimize. Sibel Can'dan bir eser abla dinlemek istiyoruz demişler. Ben de hemen gönderiyorum o zaman. Sibel Can'ın bu güzel şarkısı. Mutlu ol yeter, siz mutlu olun yeter yani. Hadi bakalım Sibel Can o güçlü yorumuyla şöyle bir kulaklarımızın pasını silsin bakalım.

tek dileğim var, mutlu ol yeter ve hemen devam edelim. Sevgili Gülay Hanım selam olsun, Alican'dan istiyorum demiş. Peki o zaman hemen şöyle bir Alican yandı mı ayağım? Aman aman.

Herkes söylediği gibi şu güven çok önemli. Sensiz olmaz dediğimiz insanlara güvenden bahsediyorum. Aksi takdirde gömlek misali o betimleme vardır yani. Gömleğinin düğmelerini yanlış ilişkilemek, iliklemek gibidir bazı insanlara güvenmek. En başından beri yanlış yaptığını maalesef ama maalesef sonuna gelmeden yok.

Gaye Aksu'nun da diyeti daha bir başka lezzetli, keyifli geliyor kulağa, değil mi efendim? İmera ve Gaye Aksu Sevdan ile sizlerleydi Radyo 7'de. Şimdi ise Kırıkkale'den sevgili Nisa, teşekkür ediyorum sizlere de, kolay gelsin. Sezen Aksu'dan bir eser ki hatayı hemen gönderiyorum. Herkese sevgiler demiş. Selamlar ben Hanım, nerede dinliyorsunuz demiştiniz ya. Sizi Amerika'nın bir yerinde, işte elimde çay dışarıda, yağmur kulağımda. Sizin sesinizle ve seçimlerinizle güzel müzikler dinlemek demiş. Ah çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Selam olsun efendim. Evet, sormuştum. Nerede, nasıl dinliyorsunuz bilmiyorum ama diye. Güzel. Güzel. Teşekkür ederim.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Hyundai.com.tr'de.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Garanti BBVA.
6: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
7: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Bir reklam.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
10: Reklam.
11: Radyo 7.
12: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

0: başkasındaydı.
1: Selamünaleyküm, aleykümselam efendim. Konya'dan aşçı Hasan Hüseyin, Orhan Baba'dan güzel bir eser demiş. Yayınlarsanız hemen gönderiyorum. Merhabalar, şarkıyı Kayseri Temasel çalışanları olarak yeni servise bindik. Kardelen 9 numara yoldayız, bize gelsin, kısmet olan dinler artık demiş. Şimdiden teşekkürler. Kimlerin kısmeti oldu acaba, bilemedim ki. Çok selam olsun efendim, hayırlı yolculuklar diliyorum. Tüm servislerinde olan bütün kardeşlerimize de hayırlı yolculuklar diliyorum.

canımızı sıkmaya değer mi? Sıkma canını cancağızım. Bir insan gerçekten isterse yanında olmanın bir yolunu veya birçok yolunu elbet bulur. Ve unutmayalım, bahaneler sadece uzak kalmayı tercih edenler içindir. Eğer bahane üretiyorsa, siz ondan önce o kişiden uzak kalın.

0: şaşırıyorum.
1: Yazık olsun.
2: Ay yazık. Ay. İyi günler demiş Antalya'dan İnci Bölükbaş. Eşim Sezer Bölükbaş ve çocuklarım Ebru ve Ebir için istiyorum. Sizi severek dinliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok selam olsun bütün aile fertlerine. Yağmurlu bir havada dinliyoruz Radyo 7'yi demiş. Almanya Bielefeld'den Sabahattin Kör selamlar demiş. Çok selamlar efendim.

güzeldi. Bu versiyonu da bir başka keyifli güzel olmuş. Halil Yılmaz yorumuyla dinledik efendim. Aa, sona gelmişiz bu arada. Hayırlı günler. Yozgat'tan taksici Zeki, cezaevindeki yeğenim Ali Osman Ayaş, Müslüm Can ve oğlum Ali İhsan Demircan, yeğenim Eren Ökçü için demiş. İbrahim demiş, teşekkür ediyoruz. Peki, hemen gönderiyorum. Bu arada adım Venhar, Van'ın V'siyle. Teşekkür ediyorum. Programın isminden dolayı Ebru olarak anılıyorum bazen. Böyle, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bursa Gürsu'dan Dilber. 7 kişi çalışarak dinliyoruz eldiven fabrikasında. 15-23 vardiyasındayız demiş. Kolaylıklar diliyorum bütün vardiya sisteminde çalışan kardeşlerimize. Ve bugünlük de bizden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşça kalın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm. 444-57-26 ikramturizm.com.tr.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
9: Sağlamsa Lassa.
7: Garaj Oto Ekspertiz.
10: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen

0: Mobile, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tam ide çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında bu tarihi gecenin sadece bir darbe girişiminin bastırılması olmadığını belirtti. Erdoğan, bugünün aynı zamanda milletçe yazılan altın harflerle dolu büyük bir demokrasi zaferi olduğunu vurguladı. Suriye'de Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir anma programı düzenlendi. Etkinlik, darbe girişimine karşı direnişin yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevinden uzaklaştırıldı. Kararın ardından belediyedeki yeni sürece dair gelişmeler takip ediliyor. İSKİ bölgedeki isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın Zeytinburnu'nun bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Planlı çalışma sebebiyle ilgili bölgelere yaklaşık 15 saat boyunca su verilemeyecek. İsrail'de bir asker 12 gün savaşı sırasında İran adına casusluk faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle yargılandı. Askeri mahkeme suçlu bulduğu askeri 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ukrayna ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri Komutanı Robert Brody, Rusya'ya karşı yeni bir operasyon açıkladı. Brody, Rus gölge filosuna ait olduğu öne sürülen 20 gemiye yönelik başarılı saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi. İspanya ile Cebeli Tarık sınırında uzun süredir bulunan eski bariyerler nihayet kaldırıldı. Bu adım, bölgedeki geçişleri kolaylaştırmak ve sınır ilişkilerini rahatlatmak adına önemli bir gelişme olarak kayda geçti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Amerikan doları 47,03, avro 53,80, gram altın 6148, çeyrek altın 10.098 lira. Brent petrol 83 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi kapanışı 14.079 puandan yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Büyükçekmece'de 100S rampasında trafiği rahatlatmak amacıyla ilave şerit çalışmaları sürerken Şile Yaşam Caddesi ile Ataşehir Kayışdağ Caddesi yan yolda asfalt serme çalışmaları yapılıyor. Ayrıca TEM otoyolu Ataşehir geçişindeki bağlantı yollarında da trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Burası Radyo 7.

Galatasaray'da Renato Niaga'nın geleceği Okan Buruk'un kamp değerlendirmesinin ardından netleşecek. Genç futbolcuya Portekiz ve Hollanda'dan ilgi bulunuyor. Beşiktaş, Slovakya'da 1 Temmuz'da başladığı yurt dışı kampını oynadığı 6 hazırlık karşılaşmasıyla tamamladı. Hırvatistan milli takımında teknik direktörlüğe Slaven Bilic getirildi. 57 yaşındaki çalıştırıcı kariyerinde ikinci defa Hırvatistan'ın başına geçecek.

0: Otokratik.
1: Meteorolojiye göre Edirne, Kırklareli, Karadeniz'in orta ve doğu kesiminde yağmur bekleniyor. Ankara ve İstanbul 31, İzmir ve Mersin 37, Trabzon ve Kars 25, Diyarbakır 40 derece olacak. En güvenilir

0: Fatih. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Doğada ne varsa Zevra'da da.
5: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Fırlantı.
8: Bir reklam.
9: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
10: Reklam.

0: benim hayatım.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Rus enerji şirketi Gazprom'un hisse değeri Sibirya'nın gücü 2 doğalgaz boru hattına ilişkin görüşmelerin askıya alındığı yönündeki haberlerin etkisiyle son 17 yılın en düşük seviyesini gördü. Türkiye sağlık turizminde yılın ilk çeyreğinde 761,5 milyon dolar gelir elde etti. Akdenizli hazır giyimciler yılın ilk yarısında 289 milyon dolarlık ihracat yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çift para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'le

0: gazi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
8: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
9: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
10: Reklam.

0: Reklam.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk?

0: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
0: İçine toplam 1500 TL indirim.

İnsan bazen yaşadıklarına dönüp baktığında ağzından tek bir kelime dökülür. Vay! Çünkü bazı duyguların tarifi yoktur. Sadece bıraktığı iz vardır. İnşallah bu akşam da bizler de hayatınıza güzel izler bırakacağız. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le okum saati başladı. Hoş geldik, sefalar getirdik. Bugün ayrıca WhatsApp üzerinden sesli mesajlarınıza yer vermek istiyorum. Kimler nerelerde bizleri dinliyor bilmiyorum ama sesinizi sevdiklerinize duyurmak isterseniz WhatsApp hattımızdan bizlere sesli mesajlarınızı iletebilirsiniz. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız.

Cümleler vardır ki söylenirken bile insanın sesi gerçeği ele verir. Üzülmedim ki demek çoğu zaman en çok üzüldüğünü itiraf etmektir aslında. Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olup bizlere kulak veren tüm dostlarımıza hayırlı yolculuklar. Bu güzel esirde sizlere armağan edelim.

Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Bir insanın kalbi hala başkası için sızlıyorsa içinde hala iyilik var demektir. Dünyanın çok ihtiyacı olan şey belki de tam olarak bu. Öyle değil mi sevgili dinleyenler? Acılarıyla boğuşan tüm dinleyenlerimize Rabbim kolaylıklar versin.

0: yeniden ölürüm yolum.
1: Radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz varsa ufak bir hatırlatma yapalım. Bugün sesli mesajlarınıza yer veriyoruz. O güzel sesinizi sevdiklerinize seslenebilirsiniz. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız.
2: Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977

0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizde şükranla anıyoruz. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun inşallah sevgili dinleyenler.
1: Burası Radyo 7.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Polatlı Yunak yolunun 60-68. Kilometreleri, Balıkesir İzmir İl yolunun 55-56. Kilometreleri, Burdur Çeltikçi yolunun 43-46. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor. Kolici.com.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: kadar.
1: Sesli mesajlarınıza kulak vermeye başlayalım. Ne dersiniz? Bakalım şansınıza hangi eser çıkacak?
2: İyi akşamlar.
1: Teşekkürler.
2: Ben Neşe. Sıradaki parçayı tüm uşaklara gönderiyorum.
3: Antalya'dan Dervişcan, sıradaki parçayı kaptan arkadaşlarıma, sevdiklerime ve yolcularıma istiyorum. Allah'a emanet olun.
1: Hayırlı yolculuklarınız olsun.

0: Bazı şarkılar insanı yıllar öncesine götüren bir rüzgar gibidir. Bir mevsim değil, koskoca bir ömrü hatırlatır. Şimdiki eserimizde 112 çalışanlarına ve tüm sağlık çalışanlarına da armağan etmiş olalım bu güzel eseri.
1: Burası Radyo 7.

Hayatın en güzel sürprizleri tam da umudu kaybettiğimizi sandığımız anda çıkıyor karşımıza. Şimdi Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikte bu güzel eseri de radyoları başında umudunu kaybetmeyen tüm dinleyenlerimize armağan edelim.

Hepimizin içinde kimseye göstermediğimiz küçük yaralar var ama insan anlaşıldığını hissettiğinde o yaralar biraz daha hafifliyor. Sevgili dinleyenler, bu güzel eserimizde kader mahkumlarına ve ailelerine armağan edelim.

0: vallahi öyle güzel cefaya salıyorlar ki şaşırıp kalıyoruz.
1: Ben İstanbul'dan Merve. Dol günlerimin güzel yanı canım kocam. Sıradaki şarkı bize gelsin.
2: Hatay Reyhanlı'dan Ali Kadir Gürler ben. Sıradaki parçayı biricik sevdiğim eşim Dilek Gürler ve canım ailem için istiyorum.

0: Merhabalar, iyi akşamlar. Sıradaki parçayı eşim Temel'e armağan ediyorum. Onu çok seviyorum.
1: Merhaba, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkıyı kızım Elif, oğlum Mehmet, kızım Ejir'in için istiyorum.
2: İstanbul'dan Sevda. Kavuşmayı beklediğim günleri saydığım aşkım Semih için sıradaki şarkıyı rica ediyorum.

Hayat bazen bizi sevdiklerimizden uzak bıraksa da özlem hiçbir zaman yolunu kaybetmiyor, öyle değil mi? Yeter ki kalbimiz güzelliklere açık kalsın. Ali Kınık bizlerle birlikte Radyo 7'deyiz.

0: Sevgi bazen öyle derin yaşanıyor ki insan onsuz kendini eksik hissediyor. Rabbim sevdiğinizde hiçbir zaman sınamasın sizleri.
1: Merhaba, ben Taylan Emre. Sıradaki parçayı kızım Evrar'ı yeğerim Eymen'i istiyorum.
2: Ben Ercan Kısa, sıradaki şarkı Sinem Kaya ve Kaşan'a gelsin.
3: Merhaba, ben Afyon Karahisar'dan Neslihan, sıradaki parçayı tüm sevenlere armağan ediyorum.
4: Sıradaki parçayı Manisa'dan tüm sevdiklerime ve canımdan çok sevdiğim eşime Kadriye Özçelik'e.

0: Evet, çok beklediğimiz zaman evet beklediklerimiz gelmiyor. Bu da bizi derinden üzüyor.
1: Canım kardeşim, Cumali Ermiş'siniz diyor.
2: Merhaba, ismim Fatih Kalan. Sıradaki şarkıyı Kaş'ta tatil yapan arkadaşım Mehmet Taşdemir'e armağan etmek istiyorum. Kendisinin doğum günü. Kardeşim, doğum günü kutlu olsun.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Kahramanmaraş'tan Zeynep. Canım annem ve canım babam için Manuş Baba'dan iki gözümün çiçeği parçasını istiyorum.

Belki, belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte.

0: Ben Bursa'dan Davut. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
1: Trabzon'dan Vedat ben. Sıradaki parçayı yüreğimi, gökyüzü, dileğimi armağan etmek istiyorum.
2: Ben Tuzla'dan Sena. Sıradaki şarkı canımın içi, güzel annem Sevgi ve kıymetli bütün annelerimize gelsin. İyi yayınlar dilerim.
3: Ben Antalya'dan Yasemin. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim Yaşar'a armağan etmek istiyorum.
4: Merhaba, ben Osmaniye'den Yiğit Apaydın. Sıradaki parçayı babam Serdar Apaydın armağan ederim.
5: İyi akşamlar, Antalya'dan Yaşar ben. Sıradaki şarkıyı kuşuma armağan ediyorum.

0: düştüm.
1: Keşke kimseye söylemeden herkes anlasa bizleri, ne güzel olur öyle değil mi? Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Bir programın daha sonuna geldik. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir gece, güzel bir yarın diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

En sabırsızlıkla beklediğimiz bir gece vakti, saatler 22'yi gösteriyor. Burası Radyo 7. Huzurlarınızda ben Kaan Özdemir. Kaan'la geceye ses ver vakti. Sizler radyolarınızın başında, ben burada. Ve tabii ki hem sizin hem de benim için hazırlanan bir liste. Siz bana şifa, ben size. İşte böylesine bir gece başlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hadi bakalım, hangi şarkıları duyacaksınız acaba? Düştü.

hafta içi her gece olduğu gibi bu gece de WhatsApp üzerinden kısa yazılı mesajlarınızı bekliyorum. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Ama şöyle yapalım, çok sayıda mesaj geldiği için bu gece şöyle bir pozitif ayrımcılık yapalım. Bu ne demek? Bize daha önce hiç mesaj göndermemiş olanlar ve mesajı görülmemiş, okunmamış olanlar bu gece bize daha fazla mesaj göndersinler. Onlara bir öncelik, ayrıcalık verelim, onların gönlünü alalım. 0507-977-0101 0507-977-0101

Şarkının tam bu kısmında ben de şunu düşünüyorum. Rabbimiz nefes alamayan, daralan, hem fiziksel olarak nefes alamayan, KOAH hastaları var mesela, akciğerlerinde sorun olan var, hem de manevi olarak nefes alamayan, daralmış olan, bir çözüm yolu bulamayan, belki işi gücü olmayan, parası olmayan, evladını göremeyen, evi barkı olmayan, saymaya kalksak hayatta öyle zorluklar var ki, Rabbimiz onlara yardım etsin, bizi de vesile etsin, bunu da unutmayalım. Birazdan mesajları okumaya başlayacağız ama önce gelin Bahar'ın bu şarkısına kulak verelim.

harika şarkı birbirini çok seven, birbirini kırmamaya, üzmemeye özen gösteren, tüm iyi niyetini bu sevginin üzerine kuran, inşa etmeye çalışan, kalpten seven dinleyicilerimize armağan etmiş olalım. Antalya Gazipaşa'dan Umut'un mesajıyla başlayalım. Alanya'da bizi dinleyen abim Çağdaş Tosun ve arkadaşı Mertkan Özdemir'e armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. İzmir Karaburun'dan Duygu. Sıradaki parçayı nişanlım Ramazan'a ve canım görümcem Derya'ya armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle sizin için de çalalım. Yine çok sevdiğimiz o buğulu sesiyle hadi gelin şimdi Kibariye'ye kulak verelim. Gülü soldurmam diyecek şarkısında.

Yüreklerde açan o gülü soldurmamak lazım. Gülün pek çok anlamı var. Bunlardan biri de bence şu. Bazı insanlar o gülü yaşatmaya çalışır. Kendisine hediye edilen gülü güzel bir vazoya yerleştirir. Güzelce suyunu koyar, kokusu parlaklığı gitmesin diye uğraşır. Kuruduğu zaman da asla onu çöpe atmaz. Bir defterin arasına koyar ve hayat boyu saklamaya gayret eder.

0: sözün müzikle buluştuğu program. Kaan'la Geceye Ses Ver.
1: Burası Radyo.

Şimdiki durağımız Van. Van'dan Gülbin yazıyor. Kaan Bey nasılsınız? Sizi severek dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ederim. İyiyim, sizleri sormalı. Sıradaki parçayı eşime ve çocuklarıma armağan ediyorum. Eşimi çok seviyorum. Radyo 7 dinlemek ayrıcalıktır demiş. Allah'a emanet olun diye bitirmiş mesajını. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizlere yayın yapmak da ayrıcalık. Abi Konya'dan Zeynep nasılsın? Teşekkür ederim kardeşim, sen nasılsın? Bugün eşimin doğum günü, onun doğum gününü kutluyorum. Onu çok seviyorum. Ve Muammer Şahin'e eşime güzel bir şarkı çalmanı rica ediyorum demiş. Hiç merak etmeyin, en güzel şarkıları çalmak bizim işimiz. Denizli'den Mehmet Sarıkosan tüm Radyo 7 dostlarına iyi geceler diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Bu güzel şarkıyı size ve tüm Radyo 7 dostlarına armağan ediyoruz. Dediğim gibi gece boyunca fırsatını buldukça sizlerden gelen mesajları okuyacağız ve sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edeceğiz. Şimdiki konumuz Cengiz Kurtoğlu.

Cep telefonu döneminden önce çok güzel bir gelenek vardı. Herkes cüzdanında sevdiklerinin vesikalık fotoğrafını taşırdı. İşte eşinin, çocuklarının, annesinin, babasının. Ve bir fotoğrafı öpmek aslında o sevginin en duru göstergesi değil mi? Herkes bunu hemen hemen yapmıştır. İsterse bir monitörden, isterse bir çerçeveden. Kaan abi Mersin'den Serap Aksu, yollarda seni dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı eşim Mustafa'ya armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Eşime böyle bir jest yapmak istedim demiş. Acaba eşinin haberi var mıydı? Eğer yoksa Mustafa Bey de şu an çok duygulanmıştır diye düşünüyorum. Size kazasız belasız hayırlı yolculuklar, üstüne de böyle bir güzel şarkı bizden armağan olsun.

Başkent Ankara'dayız. Barış sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim eşime armağan ediyorum. Hayırlı geceler demiş. Teşekkür ediyoruz. Konya Akşehir'den yazıyor Kazım Ay. Canımdan çok sevdiğim Sibel'ime gelsin. 20 yıl sonra kavuştuk, çalarsanız çok sevinirim demiş. Sıradaki şarkıyı size armağan edelim. 20 yıl dile kolay. İnşallah bundan böyle hiç ayrılmazsınız. Kayseri Develi'den İsmail Andıç. Yayınınızı severek dinliyoruz. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı dinlemek isteriz demiş. Az önce çaldım, umarım denk gelmişsinizdir. Bakalım bir diğer mesaj nereden gelmiş? Birazdan okuyacağım. Uzun mesajlar tabii, biraz kırpıyorum. Hakkınızı helal edin, olur mu?

aşk kitabı öyle bir kitap ki her yeni gün yeni bir baskısı çıkıyor. Ve kitabın üstünde şu yazıyor, kitap severler bilirler. Genişletilmiş yeni baskı. Neden? Çünkü bir önceki gün yapılan baskıda bulunmayan yeni bölümler, ek içerikler var. Aşk böyle bir şey. Her gün insan yeni tecrübeler ediniyor konu aşk olunca ve aşkın kitabı yazılacaksa her gün yeni bir baskıya ihtiyacı var diyebiliriz, öyle değil mi? Nilüfer dinledik, eskilerden güzel bir şarkıydı. Yine eskilerdeyiz, 90'lardayız. 90'larda üretilen şarkılar oldukça popüler. İşte Semih Cenk'in yeni yorumuyla kulak veriyoruz şimdi bu şarkıya.

Sıradaki şarkımızı Burak çok sevdiği eşi Arzu'ma armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. İlk defa yazıyorum size. Kardeşim Murat'a bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Benim de bir ricam var. Lütfen isminizi ve şehrinizi mesajlarda yazmayı unutmayın, olur mu? Denizli'den Fatma, Sivas'ta bizi dinleyen Ceyda için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Mesajlar uzun. Hadi bu şarkıyı dinlerken ben biraz onları kırpmaya çalışayım.

Bursa'ya gidiyoruz. Bursa Bufata Sanat Çini ve Seramik Atölyesi'nden Serdar. Sıradaki şarkıyı önce canım eşim bile, sonra bütün çini severlere armağan ediyorum. Sanatta kalın, hep mutlu olun demiş. Teşekkür ediyoruz. Bursa'ya biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Kayseri Develi'den İbrahim Yılmaz, sıradaki şarkı canım işim Emine'ye ve şu an yanımda bulunan aileme gelsin ve sizlere armağan ediyorum diyor. Erzurum'dan Murat Işık, ilk kez yazıyorum, çok dinliyorum Radyo 7'yi, teşekkür ediyorum, sıradaki şarkıyı da vefasızlara armağan ediyorum diyor. Kocaeli Derince'den ben Ahmet ve eşim Seyhan yürüyüş yaparken hep sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı bize gelsin, en güzelini yapıyorsunuz. Zaten doktorlar da günde en az 10 bin adım tavsiye ediyorlar.

düşünür demiş ki fiziksel olarak yaşlanmak bizim kontrolümüzde değil. Tabii geciktirebiliriz. Bazı önlemlerle iyi beslenme, sigaradan, alkolden uzak durma gibi. Ama yine de yaşlanacağız. Ama ruhumuzun yaşlanması bizim elimizde. İstersek ruhumuz hep genç kalabilir. Geçenlerde 85 yaşında bir sanatçının söyleşisine denk geldim izlerken. O şöyle diyordu bir bölümünde. Ben 50 yaşından sonra büyüdüm. Bazen insanlar kötü tecrübeleri yaşar ki diğer insanlar da aynısını yaşadığında onları iyi anlayabilmek için. Bir anlamda baktığınızda bu kötülüğün içinden de bir çiçek yeşerir.

En günün incisi canımız İzmir'e gidiyoruz şimdi Nesibe. Bir süredir her gece sizi dinliyorum. Şarkı aralarındaki konuşmalarınız terapi gibi geliyor. Gönlünüze sağlık. Sıradaki parça öncelikle size, daha sonra tüm dinleyenlere gelsin. Aslında Nesibe, siz bana, ben size şifa niyetiyle bu yayını yapıyorum. Farkında mısınız? Birbirimizi destekliyoruz bu anlamda. İyi geceler, sizden ilk defa istek istiyorum. Komşularla sarma sarıyoruz. Sarmalı mesaj ne zaman gelecekti? Bu gece ilk siz yolladınız. Sizlerin eşliğinde güzel şarkılar istiyoruz. Yozgat'tan selamlar. Benim eşliğimde sarma sarıyorsunuz da bu sarmalar niye hiç bana ulaşmıyor ya? Konya'dan yazıyorum. Ben Vahap Korkmaz. Bugün ablam Hilal'le çay eşliğinde sizi dinliyoruz. Sizi çok seviyoruz. Sıradaki parça öncelikle Biricik ablama, sonra tüm sevdiklerime gelsin. Geceniz güzel olsun demiş. Sizin gibi dinleyenlerimiz olduktan sonra gecemizin güzel olmaması mümkün mü? Hadi gelin şimdi eskilere bu harika şarkıyla gidelim.

0: Burası Radyo 7.
1: Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum.

bu çok kolaydı. Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

0: önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan, yalan olur.
1: Ne kadar önemli değil mi değer verdiğimiz insanların aynı değeri bize göstermeleri? Çevremizdeki biri ya da birilerinin bize seni seviyorum, sen benim için çok değerlisin, çok kıymetlisin, iyi ki varsın demeleri. Çünkü şuna inanmak lazım. Bir insana ne söylersek o insan ona dönüşür. Bir insana çok değerli olduğunu söylersek o da kendini değerli hisseder. Bir insana çok becerikli olduğunu söylersek daha da becerikli hale gelir, öyle değil mi? İstanbul Kartal'dan Zafer Yılmaz, ilk defa yazıyorum size sıradaki parçayı. Öncelikle biricik eşim, hayat arkadaşım Keziban Yılmaz'a, bir tanem kızım Aysima'ya, oğlum Utku'ya armağan ediyorum ve sizlere gelsin demiş, teşekkür ediyoruz. Biz de Kartal'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Dediğim gibi bu gece ilk kez yazanlara ve mesajları daha önce görülmemiş olanlara öncelik tanıyoruz.

0: verdi. Gel.
1: Sıradaki durağımız Mersin. Mersin'den Fatih Ağbulut. Sıradaki şarkılar Canım İşim, Merve Türkan Ağbulut'a gelsin. Seni çok seviyorum canım işim diyor. Mutluluklar diliyoruz biz de size. Manisa Yunus Emre'den Süleyman Sefa Güler. Kaan abi ilk defa yazıyorum. Sıradaki şarkıyı biricik babam Turgay, anneciğim Havva ve kardeşlerim Şeyma Nur, İbrahim Egemen ve dostum arkadaşım İslam'a armağan ediyorum diyor. Hoş geldin aramıza kardeşim. Yozgat'tan Zehra, canımdan çok sevdiğim anneme ve teyzeme Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalar mısınız demiş. Programımızın başında dinlettik, umarım denk gelmişsinizdir diyelim. İzmir'den Salih, seni dinlemek huzur veriyor. Sevdiğim kadına, İzmir'in en güzel kadınına armağan etmek istiyorum çalacağınız şarkıyı, saygılar demiş. Saygılar, sevgiler bizden Salih kardeşim. Nedir?

dünyada bize ait hiçbir şey yokken neyi kaybetmekten korkuyoruz? Madem bu dünyada misafiriz, siz hangi misafirin davet edildiği evi sahiplendiğini gördünüz? Denizli'den Fatma sıradaki şarkıyı eşim Mustafa'ya hediye ediyorum diyor. Diyarbakır'dan Mehmet, selamlar Radyo 7 dinleyenlerine sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ayrıca Derya'ya gelsin diyor. Yozgat'tan Gülay, dün eniştemin doğum günüydü, bize küstü. Enişte genç de olsa doğum gününü kutluyoruz. Eşinle çocuklarınla sevdiklerine hep mutlu ol demiş. Böylece eniştemizin de gönlünü almış olduk. Ankara'dan Gümeysa, Gerede'de bizi dinleyen canım eşim Seçkin için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum ve onu çok seviyorum diyor. Tam Bey, iyi yayınlar, sizleri Köşem Optik ailesi olarak severek dinliyoruz. İsmim Yusuf. Sıradaki şarkı Eskişehir Seyit Gazi'den çok sevdiğim eşime ve aileme gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle bizi dinleyen tüm esnafımıza da selamlarımızı gönderelim. Allah hayırlı bereketli işler nasip etsin. Bu şarkı da onlara armağan olsun.

0: hasretim değil.
1: İnsanız, çoğu zaman sorunlarımızı, dertlerimizi çözebilecek bir başka insana ihtiyacımız olur. Ama bana sorarsanız ondan da öte, biz sorunlarımızla, dertlerimizle mücadele ederken bizim yanımızda duracak, bize cesaret verecek, bizi yalnız bırakmayacak insanlara daha çok ihtiyacımız var. Kayseri Develi'den İsmail Andıç yayınınızı severek dinliyoruz. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir parçayı tüm dinleyenlere armağan ediyorum demiş. Bu gece çaldık. Umarım siz de dinlemişsinizdir. İskenderun'dan Gülen Sıra'daki parçayı eşim Ersin Yıldırım'a armağan ediyorum ve doğum gününü kutluyorum. Aynı zamanda onu çok seviyorum diyor. Mersin'den İpek, nişanlım Eser Fırat'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Bakalım bir diğer mesaja. Erzurum'dan yazıyor dinleyicimiz. Eşimle balkonda çay içerken dinliyoruz. Ömrüm eşim Burak ve çocuklarım Alperen ve Sena Nur'a gelsin sıradaki şarkı diyor Semra Hanım. Kalın.

Antalya Kaş'tan Alper'in mesajıyla devam ediyoruz. Sıradaki şarkıyı Ali Molla Ömeroğlu'na, weekend'ında bulunan tüm arkadaşlarına armağan ediyorum diyor. İlk defa mesaj gönderdiğini de yazmış. Teşekkür ediyoruz. İyi ki yazdınız. Memnun olduk tanıştığımıza. Trabzon'dan selamlar herkese. Hayırlı geceler. Gürbulak köyüne selamlar gönderiyorum. Serkan abiye sıradaki parçayı armağan ediyorum diyor. Ankara'dan İlknur, sıradaki şarkı sizi her gece dinleyip yalnız bırakmayan kuzenim Havva'ya gelsin. Havva Hanım'a ve size de teşekkür ediyoruz bu desteğinizden dolayı. İzmir Ödemiş'ten dile kızlarım ve eşim için bir şarkı istiyorum diyor. Ödemiş'e de selamlar gönderelim. Güneş.

0: okuyor.
1: Bu hayatta en savunmasız olduğumuz anlardan biri de aşka teslim olduğumuz an, birini çok fazla sevdiğimiz an, gönlümüzü ona kaptırdığımız an, değil mi? Eğer karşımızdaki insan kötü niyetliyse o en savunmasız halimizi kendi lehine çok iyi kullanmayı bilir, değil mi? Bizi yaralamak için türlü türlü vaatlerde bulunur, çok sevdiğini söyler ama asıl niyet başkadır. Bir Truva atı gibi içimize sızmaktır. Ne zaman ki ortalık biraz sakinleşir, gerçek niyetler ortaya çıkar. Kırgızistan'dayım ve Türkiye'de bulunan arkadaşım Gökçen'e armağan ediyorum. Sıradaki şarkıyı İstanbul'dan Huriye. Sıradaki şarkı kendini kalabalıkta yalnız hissedenlere gelsin, sizi severek dinliyorum diyor. Konya'dan selamlar, her zamanki gibi sizinleyiz. Mustafa Dağlı, Hasan Hüseyin Meşe ve Metin Yıldırım için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Konya'ya selamlarımızla bu harika şarkıyı armağan ediyoruz.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. Yok mu?

Çankırı'ya bir şarkı armağan edeceğiz. Alihan Çorak, özellikle babam Serdar Çolak'a gelsin. Çorak, düzeltiyorum, Çolak mı dedim? Serdar Çorak'a gelsin, Çankırı'dan bizi dinliyor demiş. Allah bağışlasın diyelim. Sizi severek dinliyoruz, Ereğli'de bizi dinlemekte olan abim Hakan için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Adını yazmayı unutan dinleyicimiz olsun. Manisa'dan Aydın. Şu anda eşimle yolculuk yaparken dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkıyı eşime ve kızlarıma armağan ediyorum diyor. Kazansız belasız hayırlı yolculuklar. Kayseri Develi'den Yeliz. Canımdan çok sevdiğim eşim Ali ve çocuklarım Şaban ve Aden Mina için bir şarkı çalar mısınız? Tabii ki çalarız. Allah bağışlasın. Furkan kardeşimiz de sıradaki şarkıya talip olduğunu söylüyor. Madem öyle, Güllü'den bu şarkı Furkan'a da gelsin.

Yolumuza Gündüz'ün mesajıyla devam ediyoruz. Muş'tan yazıyorum, jandarmayız. Bundan sonraki şarkıyı Hacı Uzman ve sevdiğim tüm arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Biz de size hayırlı vazifeler diliyoruz. Bu güzel şarkıyı size de armağan ediyoruz. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Burak, eşimle balkonda dinliyoruz sizi. Erzurum'dan yazıyorum. İbrahim Erkal'dan bir şarkı. Memnuniyetle birazdan dinleteceğim. Hiç merak etmeyin. Almanya'dan selamlar. Eşimle sarma sarmak için hazırlık yapıyorum. Vedat Sönmez. Vedat Bey yapmayın ne olur. Bu gece ikinci sarmalı mesajımız geldi. Canınız sağ olsun, ne yapalım? Kolay gelsin, afiyet olsun. Didem, Tekirdağ Şarköy'den yazıyoruz. Arkadaşlarımız Aysun ablama ve Eray abime armağan ediyorum. İzin misafir eden arkadaşlarımıza bir şarkı çalar mısınız?

Kayseri'den Tuğba, eşimle severek dinliyoruz sizi. Bize de güzel bir şarkı gelir mi? Polat ailesinden selamlar. Bizden de selam olsun. Şarkıların en güzeli gelir hem de, hiç merak etmeyin. Sizin için çalacağız. Atilla Ayaz, sizleri Çorum'dan dinliyorum. Ama yazmak bugüne kısmet oldu. Devamlı dinliyorum ama sıradaki şarkıyı eşime, oğluma ve Konya'da bulunan aile büyüklerime ve akrabalarıma armağan ediyorum diyor. Memnun olduk tanıştığımıza. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? İyi geceler, biz iki ahrettik Selin ve Nermin, Trabzon'da yaylada dinliyoruz sizi. Bize de güzel bir şarkı armağan eder misiniz? Memnuniyetle, dostluğunuz baki olsun. Kayseri'den Edremit'e yolculuk yapan Uğuz ailesine ve kedileri Berlin'e selam olsun. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Berlin dizi vardı değil mi? Herkes bir şehir ismiyle anılıyordu. Acaba ondan mı esinlendiler diye düşündüm bir an. Selam olsun Berlin'e.

0: Aynen.
1: İçinde bulunduğumuz mutsuzluğun, zorluğun, perişanlığın sebebi çevremizde olabilir. İlla ki onların da payı olabilir, olmaz diyemem. Ama bu noktada fazla takılmamak lazım. İşte falanca bana böyle yaptı, filanca bana yardımcı olmadı. Falancanın yüzünden bu hale düştüm. Ne değişti? Burada takılıp kalırsak yolumuzu bulmak için nasıl bir motivasyon bulacağız, öyle değil mi? Bir yanımız Kayseri'de, bir yanımız Manisa'da diyor Fatma. Ancak Radyo 7 ortak noktamız, buluşma noktamız, adeta bir köprü değil mi? Konya Meram ilçesinden Rıfat Can Polat, bugün oğlumuz Mevlid Turhan'ın doğum günü. Doğum gününü kutluyoruz ve aynı yolculukta beraber olduğum eşim, canım ciğerim Cennet Can Polat'a ve kızım Almila Can Polat'a armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Erzurum'dan Ali, hayatımın anlamı değil, hayatımın ta kendisi olan biricik eşime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Beyler, bu gecede harikasınız, aynen devam. Bazen hanımlar eşlerine, bazen beyler eşlerine bu güzel sözleri gönderiyorum. Hepsine açığız.

Konya-Antalya sınırından bir kardeşimiz var. Torosların eteklerinden bize ulaşıyor. Bozkır'ın Sorkun Mahallesi'nden yazıyorum. Halil İbrahim Koçak. Hayata da küstüm, size de küstüm, bize de küsmüş kardeşimiz. Küsme kardeşim. Halil İbrahim, daha çok gençsin be kardeşim, bakıyorum fotoğrafına. Ne güzel günler bekliyordur seni. Hiç merak etme. Neye takıldıysan, seni üzen, seni bu hayata küstüren her ne varsa, bana inan hepsi geçecek kardeşim. Sadece biraz zaman, dediğim gibi güzel günler seni bekliyor. Bakalım bir diğer şarkı kimin için gelecek? Abi sıradaki parçayı çokça sevdiğim Rümeysa'ma armağan ediyorum, hayırlı geceler diyor Berkay gönderdiği mesajda. Kayseri Özbatan'dan Coşkun'sa sıradaki şarkıyı 15 yıllık biricik eşine armağan ediyor.

Kanka Tavşanlı'dan Kadriye, sıradaki parçayı canım aileme armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Tekirdağ'dan yazıyorum ben Meltem. Çanakkale Biga'daki can dostum Deryoş'a, muhtemelen Derya'dır, sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Kayseri'den yazıyorum, tırla İstanbul'a gidiyorum, sizlerle sabahlıyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi, bu parça unutamayanlara gitsin diyor Samet kardeşim. Yolun açık olsun, kazasız belasız yolculuklar. İstanbul trafiğinden selamlar olsun. Nevzat abime selamlar, onun için bir şarkı gelir mi diyor Mehmet. Kolay gelsin. Ama bugün İstanbul'da güzeldi yollar, gelirken sakindi. Bilmiyorum şu anda nasıl vaziyet ama. Kocaeli İzmit'ten selamlar, eşimle beraber dinliyoruz ve programınızı çok beğeniyoruz. Sıradaki şarkıyı eşim Yasemin'e armağan ediyorum. Yıldız Tilbe dinlemek istiyorlarmış. Bu gece kapanış şarkımız Yıldız Tilbe'den gelecek malum. Size de şimdiden armağan etmiş olalım, olur mu?

0: gayrı.
1: Ankara Ayaş yolundan bir mesaj aldık. Eşimle birlikte her zamanki gibi sizi dinliyoruz. Sıradaki parçayı bize armağan eder misiniz? Sizi dinlemek insanın bütün yorgunluğunu alıp götürüyor. Saygılar demiş. Ankara Ayaş.

İyi. Adana'dan dinliyoruz sizi. Eşimle birlikte bizim için de bir şarkı çalar mısınız? Benden eşime gelsin demiş ama heyecandan olsa gerek isimler unutulmuş. Can dostum Ankara'daki arkadaşım Merve'ye armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Göcek'ten Halil kardeşimiz göndermiş.

Bu gece de maalesef ama maalesef programımızın sonuna geldik. Süremiz buraya kadar yetti. Okuyamadığım mesajlar var. Aman bize darılmayın, gönül koymayın, olur mu? Siz de şahitsiniz. Son nokta buraya kadar. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Allah dilerse yine radyomuz Radyo 7'de yepyeni bir programda görüşmek umuduyla teşekkürler ve hoşça kalın.

Ey güzel Allah'ım, sadrımı genişlet, İşimi kolaylaştır, şu dilimdeki düğümü çöz, sözlerim anlaşılsın, tesir etsin. Evet sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Doğru zamanda doğru yerdesiniz. Talha, Bora, Öge ben, Gölge. Çok uzun yıllardır bu radyodayım ve bundan dolayı çok mutluyum ve Rabbime hamd ediyorum. Ve siz de yine dinliyorsunuz. Allah sizin muhabbetinize, güveninize layık etsin. Hoş geldiniz, merhaba.

Biz de böyleyiz dostum. Biz de böyleyiz işte. Şu üç günlük imtihan dünyasında kötü olmayı beceremeyen, iyi niyetlerinden vazgeçemeyen, insanları bir çırpıda affeden ama kendini affedemeyen ve çok şey içinde yaşayıp insanlar kırılmasın diye sustuklarını söylemeyen insanlarız işte. Biz de böyleyiz. Herkesin çok şey olduk da ne bu dünyanın insanı olabildik, ne de ait olduğumuz yeri henüz bulabildik.

nicedir selamın alamaz oldum. Anladım, unuttum. Yazma istemem. Sensiz de yaşanır bir dünya kurdum. Kurduğum düzeni artık bozma istemem.

0: Sevgili dostlar, Radyo 7 severler, Gölgesizlerle programını mümkün mertebe dinleyenler, canlar, hiç kimse durduk yere değişmez. Göreceksin beni. Gördüğün hale öyle durduk yere gelmez. Bazıları huzuru yalnızlıkta bulur. Öyle kimseyi yanında istemez. Yalnızlıkta huzuru tadan adam. Gerçi o da bir yere kadardır, o derin mesele. Ama şunu söyleyeyim. Bazıları mesafelidir. 40 düşünüp bir adım atar. Çok korkusu vardır, korkuları vardır. Ya böylelerini suçlama. Niye? Mutlaka zamanında çok acı çekmiştir. Güvendiği yerlerden çok darbe yemiştir. Ve artık çok yorulmuştur. Suçlama.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.
2: Bu akşam için

Ya uzun yıllardır birçok şey değişti ama şu mesele değişmedi. Ben şu laptopun şarjını takmazsam evet, olmayacak, değişmiyor. Evet, şimdi düzelttik mevzuyu. Ne diyordum? Değişmeyen şey şu. Bazı insanlar vardır, kendi hatalarını görmezden gelir, senin en küçük yanlışını bile günlerce diline dolar. Bak, çok şey değişti ama bu değişmedi. Öyle mi? Peki baş edebilir misin bunu yapanla? Hayır. Ne yapacağız diyeceksin değil mi şimdi? Sen, sana böyle davranana tamam sen mükemmelsin de yoluna devam et.

Diyor ki şair, unutma ki biri sizi gerçekten seviyorsa, unutmayın ki biri sizi gerçekten seviyorsa ayrı kalmaya dayanamaz. Gerçekten isterse yanında olmanın bir yolunu bulur. Bahaneler sevgisi yetmeyenler içindir. Seninle konuşmadan, seni görmeden durabilen biri sana olan sevgisinde eksikliği olan biridir.

eser deli boran. Yollar kapanır. Seven yari için gülüm her cefaya katlanır. Bu deli gönlüm gün gelir uslanır. Arar bulur da seni gülüm yar diye diye. Seher vaktinde canım şafak sökerken, destur alıp da kuşlar öterken, herkes sevdiğiyle yan yanayken, burkulur yüreğim gülüm sen diye diye. Sen balsan varın ben olsam, meyve veren gülüm dalın ben olsam, yalın ayak bastığın yolun ben olsam, yaşar bedenim gülüm

Öyle diyor. Bir büyüğüm bana hayatımın en önemli nasihatini yapmıştı. Ve demişti ki asla kendin hakkında başkalarına çok şey anlatma. Neden diye sordum ve dedi ki kıskançlık zamanlarında körler görmeye başlar. Dilsizler konuşmaya başlar. Ve sağır olanlar duyarlar.

aynı su, aynı çay, hatta aynı dem. Fakat aynı lezzet olmaz her dem. O vakit sormalı. Maharet demleyende mi? Yudum yudum seni dinleyende mi?

Malumunuz programında gerçeklerden bahsetmeye gayret ediyorum. Bazen bazıları acı da olsa. Yaşımız ilerledikçe daha iyi anlarız ki insanların ne söylediğine çok da takılmamalıyız. Çünkü çoğu zaman bizim yaptıklarımızın iyi olup olmamasına değil, kendilerine bir faydası var mı yok mu ona bakarlar.

olan oldu. Olmuş olana çare yok. Hayat geriye doğru akmıyor. Önüne bakmalısın. Oturup başına gelenlere şikayet etmek sana bir şey kazandırmayacak. Aksine senden götürecek. Savaşamayacağın şeyleri, değiştiremeyeceğin olayları kabullenmen gerek. Olmuş olanı geride bırak. Hayatını daha iyi hale getirmen için ana odaklan. Mutluluğu yeniler ve yenilikler getirir. Kimseye kendini sevdirmek için kendini yıpratma. Sen olmaktan çıkınca verdiğin tavizler seni daha değersiz biri yapacak. Olduğun kişiden ziyade olmalarını istediğin gibi kendini şekillendirirsen, çıkarları bittiğinde üzerine basıp geçilen ilk sen olursun. Kendine yetmesini bil. Yoksa ortada bir sen kalmayacak. Herkesi mutlu edemezsin.

Canlar, eskiden bilirsiniz ya, bu topraklarda benim anneannemin evi öyleydi. Ev çamurdandı yani. Öyle değil mi? Öyle diyor, bir zamanlar diyor çamurdan yapılmış evlerdeydik. Kalplerimiz altın gibiydi. Gelin şuna izin vermeyelim. Yani ev altın gibi, kalpler çamur gibi olmaz.

bahsetmiş ama kimin bilmiyorum. Diyor ki iki kez diyor insan annesinden ayrılır. Bir doğarken bir ölürken. İki kez insan sevdiğine bağlanır. Bir başlarken bir de biterken. İnsan hayata iki kez anlam yükler. Bir ağlarken bir gülerken. Ve insan sadece bir kez kıymet bilir. O da elindekini kaybederken.

bir şarkı çalıverir, tutamaz kendini, ağlarsın. Ama ağlamayla ilgili zaman zaman ne deriz bilirsin. Ağlatan Leyla ise mahkum etme gözyaşını, sil gitsin. Ağlatan Mevla ise mahrum etme gözyaşını, sal gitsin.

Diyor ki, neyim olursan ol, sakın hayal kırıklığım olma, olur mu? Böyle diyor. Neyim olursan ol, sakın hayal kırıklığım olma. Soruyor, neden? Çünkü diyor, orası öyle kalabalık ki tanıyamam seni.

ve o kadar tecrübeden, gereksiz yüzlerden ve bir daha asla dediklerimizden sonra tek bir dua kalır dudaklarımızda. Allah'ım, görünene kanıp biz çok hata yaptık. Bundan sonra insanlarda gördüklerimizin, göremediklerimizin de adı pişmanlık değil, sadece huzur olsun. Ve hep söylediğim, hep söylenmesi gerektiği gibi, ne eksik ne fazla, herkes layığını bulsun.

Ağladığımı kimseye söyleme anne. Onlar beni güçlü biliyor. Onlar beni en zor günümde bile ayakta biliyor. Ben aslında gülerek geçirdiğim her günün akşamı evde ağlarken, onlar benim içimin sızladığını, yüreğimin yandığını bilmiyor. Ağladığımı kimseye söyleme anne. Onlar beni kral biliyor. Kral biliyor. Onlar beni kızdım mı dünyayı yakacak insan biliyor. Ben aslında onun gözlerine bakmaya bile kıyamazken, onlar benim biri uğruna üzüleceğimi tahmin bile etmiyor. Ağladığımı kimseye söyleme anne. Onlar beni ağlamaz biliyor. Onlar beni üzüldüm mü bulunduğum şehri bulutlar kaplar biliyor. Ben aslında odama kapanıp sistem duygusuyla bir köşeye sinerken, onlar beni bir şeyin sarsacağını aklının ucundan bile geçirmiyor. Ağladığımı kimseye söyleme anne. Onlar bunu hiç bilmiyor. Onlar için ben en sağlam köprülerden daha sıkı bağlıyım hayat. Ben aslında ölümle yaşam arasındaki ince çizgide, bir o yana bir bu yana giderken, onlar hala benim için hayatın büyük bir hayal kırıklığı olduğunu,

pekala. Ya biz millet olarak biraz şöyle miyiz? Katılır mısınız bana? Sen de böyle misin mesela, beni duyan sen? Mesela çok mutlu olduğunda arkasından kötü ve seni çok üzecek bir şeyin geleceğini düşünme meselesi. Sende de var mı bu? Çok mutlusun, çok keyiflisin. Eyvah, yakında beni üzecek bir şey olacak mı diyorsun? Böyle bir hissiyatın var mı?

çoğunuz bu sözde kendini buluyor maalesef. Keşke böyle olmasa. Göz göre göre yandı yıllarım diyor ya. Çoğu zaman bile bile lades diyoruz ya. Bize zarar vereceğini bilecek insanlarla, bize zarar vereceğini verdiğini bildiğimiz yollarda, evet, göz göre göre koca bir ömrü heba ediyoruz.

Avutamam yüreğimi bir selamınla. Tuz basar yüreğimi dağlar giderim. Yemin olsun daha dönmem geriye. Ağırmış saçlarım sende ne diye. Sensiz buralar bana cehennem diye. Ardıma bakmadın.

Pekala, bugünün vedasından önce bugünün duası. Bugün şöyle dua edeceğim. Açalım ellerimizi, hatta elden önce belki açmasan bile gönlünü aç. Ya Rabbi, Hazreti Adem'in aleyhisselam tövbesini kabul ettiğin gibi bizim de tövbemizi kabul et. Hazreti Yusuf aleyhisselamı kuyudan çıkardığın gibi biz de nefislerimizin karanlık kuyularından çıkar. Ya Rab, Hazreti Musa'nın aleyhisselam kavmini Firavun'un şerrinden kurtardığın gibi bizi de kötülerin şerrinden kurtar. Ey Rabbimiz, Hazreti Yunus'u aleyhisselam balığın karnından kurtardığın gibi bizi de yutan nefis balığının karnından kurtar. Ya Rabbi, Hazreti Eyyub'un aleyhisselam dertlerine şifa verdiğin gibi bizim de dertlerimize şifa ver. Ya Rab, Hazreti Yakub'un aleyhisselam ağlamaktan kör olan gözlerini açtığın gibi bizim de kör olan kalp gözlerimizi aç ya Rabbi.

Canlar, sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, yani bu kardeşin şu yalan dünyada hala yaşıyorsa, yine buluşacağız. Yine Radyo 7'de. Evet, bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölge. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Cümlemizi huzurlu anlar, gölgenizden şimdilik eyvallah.